bazen bütün haksızlıklara, yok etmelere, yok saymalara susmaktır. Ve ne olduğunu, ne yaşadığını sadece senin bildiğin ama asla onun bilmediği cehennemlerde yanarken, kan kusarken, seni terk ederken de tebessüm edebilmektir. Ellerin üşürken tutmasını beklemek, avuçlarının hapsinde kalmayı düşlemek, avuçlarına can çeken parmaklarının istedikliğini durdurabilmek ve her şeye rağmen teninin yakıcılığını teninde umut etmek.

olacak, fırtınasız olacak, saçma sapan olacak, organlarım birbirine vuracak.

0: şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: Neden gitmesin?

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum, oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Çin 1998 yılında çıkardığı Aşk Yarası isimli albümün çıkış parçası Alim Allah'la başladık ve Demet Sağroğlu Gönlünce Yaşa'yla devam ediyoruz. Hoş geldiniz.

Emel Müftüoğlu'nun 1994'te yayınlanan Emelci albümü gerçekten başarılıdır. Bu albümde Aykut Gürel'den Ercan Saçi'ye, Harun Kolçak'tan Murat Yeter'e, Şehrazat'a birçok isim bir araya gelmiştir. Sevmek En Büyük Devlet albümdeki en keyifli şarkılardan bir tanesi. Retro'ya Doğan Canku'yla devam ediyoruz. Yaşamak güzel.

Retro'ya 90'lı yıllara ait en keyifli şarkılarla devam ediyoruz. Sertab Erener'in 99 yılında çıkardığı albümünden keyifli şarkısı Yanarım. Bir Aysel Gürel şarkısı, aynı zamanda geri vokalde Şebnem Ferah'ın da sesini belki duymuşsunuzdur. Kargo ile devam ediyoruz. Kargo'nun sevmek... Retro'ya 90'lı yıllara ait en keyifli şarkılarla devam ediyoruz. Sertab Erener'in 99 yılında çıkardığı albümünden keyifli şarkısı Yanarım. Bir Aysel Gürel şarkısı, aynı zamanda geri...

0: Telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34

0: Reklam.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
0: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
5: Radyo Ülkü.

90'lı yılların en iyilerini çalmaya devam ediyoruz. Feridun Düzağaç'ın Köprüden Önce Son Çıkış isimli ikinci sol albümünün göz bebeklerinden bir tanesi. Aşkın E hali var sırada.

Terapi Kadın albümünün çıkış şarkılarından bir tanesi Bu Aşk Fazla Sana. Retro'nun yavaş yavaş sonuna geliyoruz ve 1998 yılındayız. Teoman'ın o albümünden. Onun da çıkış şarkısı

2005'te çıkan 4. stüdyo albümü. Bütün şarkıların söz ve müziği kendisine ait. Bu albümün çıkış şarkısı Gidelim Buralardan bugün sizler için seçtiğimiz şarkıydı. Bülent Ortaçgil, Bu İş Çok Zor Yonca, bugünkü programımızın kapanış şarkısı. Hoşçakalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeni haftada küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenleme ile üretim ve zirai faaliyetlerde kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a indirilecek. Vergi borcu olan şirketlere ödeme kolaylığı için 72 ay vade imkanı sağlanacak. 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemenin uygulama esasları belirleniyor. Bakan Göktaş bunun için bakanlık bünyesinde çalışma grubu kurulduğunu söyledi. Süreç ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütülecek. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateşte polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç şehit olurken saldırgan ise yaralı ele geçirildi. Adana merkezi 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile ve nüfus 10 yılı kapsamında bu yıl ilk kez kutlanacak Milli Aile Haftası'nda Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2969'a, yaralı sayısının ise 9112'ye ulaştığını bildirdi.
2: Spor.
1: Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 74 yapan Fenerbahçe ligi ikinci sırada tamamladı. Eyüpspor ise 33 puana ulaşarak kümede kalmayı başardı. Galatasaray Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 35'e yükselterek ligde kaldı. Antalya Spor Süper Lig'in 34. son haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig'den düşen 3. takım oldu. Trabzonspor Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençler Birliği'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla puanını 34'e yükselten başkent ekibi ligde kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.646 lira 76 kuruş, Amerikan doları 45 lira 52 kuruş, Euro 52 lira 93 kuruş, Sterlin 60 lira 68 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 19 sent, bir Bitcoin 78.224 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.367 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Bugün 18 Mayıs Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de 15 Mayıs 30 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelindeki ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılması, mangal, semaver ve benzeri araç gereçlerin kullanılması da yasak kapsamına alındı. Mersin'de konut satışı Nisan ayında arttı. Mersin 4241 adet konut satışı ile Türkiye genelinde ilk 5'te yer aldı. Ayrıca Mersin'de Mart ayında 381 adet iş yeri satışı gerçekleştirilirken Nisan ayında bu rakam 448 adede çıktı. Mersin'de polis ekiplerinin drone ve kent güvenlik yönetimi sistemi kameralarından gerçekleştirdiği denetimlerde 1413 sürücüye 4 milyon 701 bin TL ceza kesilirken en çok kırmızı ışık, emniyet kemeri kullanmama, kask takmama nedeniyle ceza kesildi. Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçesindeki çiftçilerden baskı, cebir ve şiddetle para ve değerli eşya talebinde bulunan suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 tüfek, 1 miktar kenevir ile tohumu ve 5400 adet boş makaron ele geçirildi. Yenilikçi projeler Odak Mersin Demo Day 26'da yatırımcıların karşısına çıktı. Etkinlikte Mersin ve Adana'dan girişimciler projelerini ulusal ve uluslararası yatırım fonlarına sunuldu. Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ali Koç, Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, kayıt dışı istihdamın çalışanlar, işverenler ve ülke ekonomisi açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu belirterek tüm taraflara kayıtlı istihdam çağrısında bulundu. Toplam 80 parselden oluşacak 5. OSB için çalışmaların başladığını açıklayan Mersin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, yeni yatırım alanlarında 2 milyon 608 bin metrekarelik alanın işaretlendiğini, bunun 1 milyon 702 bin metrekarelik kısmının sanayi parseli olarak planlandığını açıkladı. Mersin'in Mut ilçesinde tırla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne Emine ile kızı Sümeyye Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Baba ise ağır yaralandı. Kaza Mut Silifke Karayolu'nda Karadiken Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Kurban Bayramı öncesinde Mersin'de hal komplekslerinde denetimler sıklaştırıldı. Sabahın erken saatlerinde hale giriş yapan ürünlerden iş yerlerindeki belge ve künye kontrollerine kadar kapsamlı inceleme gerçekleştirildi. Mersin'de Turfan'da üretilen sarı kız fasulyenin açıkta hasadı başladı. Bahçede kilogramı 100 TL'den alıcı bulan fasulye verimiyle de üreticisini sevindirdi. Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalanıp tutuklandı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde yıllardır ölümle anılan Bekirde Kavşağı'nda üst geçit yapımına başlandı.
0: Hava durumu.
3: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu. Sıcaklık en düşük 19, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
4: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde
5: yatın.
4: Çocuk uyutuyoruz.
6: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara İlgili kanun gereğince arkadaşlar, idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: 18 ay, 18 ay.
9: Ergül'den mobilyanı şimdi al.

0: Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergün Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
6: Radyo Ülke.
8: Son 2

0: Gül'le Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Herkese merhabalar. Yepyeni bir gün. Gayet de güzel bir gün. Haftaya da başlıyoruz böyle gümbür gümbür. Keyifler yerindeyse en güzel şarkılarla devam ettirelim bu ruh durumunu. Ama değilse de yine en güzel şarkıları dinleteceğim. Muhtemelen keyfiniz yerine gelecek. Gül güne gülle bugün de başlıyor. Takvimler Mayıs'ın 18'ini göstermekte. Hoş geldiniz.

Bugün ilk olarak kahveyle başlayalım mı? Kahveyi size çok anlatıyorum ama artık çok seviyoruz kahveyi. Bundan galiba. Bilimin ilginç bir açıklaması var. Sadece enerji vermediğine dair, bağırsak ve ruh halini de etkilediğine dair. Kahve gerçekten sadece böyle sabahları ayılmamızı sağlayan bir içecek değil gibi duruyor. Yeni araştırmalar bağırsak sağlığından ruh haline kadar birçok alanda etkili olabileceğini bize gösteriyor. Üstelik bu faydaların bir kısmı kafeinsiz kahvelerde bile görülüyor. Detaylarını merak ediyorsanız şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

Sabine Gül'le de birlikteliğimiz başladı. Kahveyle başlamıştık hatırlayacak olursanız. Biz zaten her şey artık milletçe kahveyle başlar olduk. Sabahları uyanınca güne kahveyle başlıyoruz. Efendim en güzel sohbetlere kahveyle başlıyoruz. Yapacağımız bir iş varsa öncesinde kahve içip enerji topluyoruz. Bilim dünyası sadece enerji vermiyor diyor kahve için. Yeni yapılan bir araştırmayı anlatayım size. Bağırsak sağlığından ruh haline kadar pek çok alanda etkili olabileceğini ortaya koymuş kahvenin. Üstelik bu etkilerin bir kısmı sadece kafeine de bağlı değil. Çalışma sindirim sistemiyle beyin arasındaki çift yönlü iletişim ağı olarak bilinen bağırsak beyin ekseni üzerine odaklanmış. Yine son yıllarda giderek daha fazla önem kazanan bu alan beslenme alışkanlıklarının zihinsel sağlık üzerindeki etkilerini anlamaya da çalışıyor. Yine araştırmacılara göre kahve bu sistem üzerinde düşündüğümüzden çok daha karmaşık bir rol oynuyor. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'ne göre günde böyle 3 ila 5 fincan kahve tüketimi çoğu yetişkin için güvenli ve orta düzey olarak kabul ediliyor. Tabii ki bir sağlık sorunu yoksa o yetişkinlerin. Araştırmada ayrıca katılımcıların 2 hafta boyunca kahveyi bırakıp ardından tekrar başlamaları sağlanmış. Bu sayede kafeinle kahvedeki diğer bileşenlerin etkileri de ayrıştırılmış. Elde edilen bulgular gerçekten oldukça dikkat çekici. Düzenli kahve tüketiminin bağırsak mikrobiyotasının yapısını değiştirdiği gözlemlenmiş. Özellikle bazı bakteri türlerinin arttığı, bu bakterilerin ise zararlı mikroorganizmaların baskılanmasına katkı sağlayabileceği ifade ediliyor. Bu durum kahvenin sindirim sistemi üzerinde koruyucu bir etkisi olabileceğine de aslında işaret ediyor. Davranışsal açıdan baktığımızda da düzenli kahve tüketen insanlarda dürtüsellik ve duygusal tepkisellik seviyelerinin biraz daha yüksek olduğu görülmüş. Bunun detaylarını da anlatacağım şarkıların hemen sonrasında.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Kahve severlere müjde demiştim. Sadece enerji vermiyor, bağırsak mikrobiyotanız üzerinde de oldukça etkili diye de eklemiştim hatırlayacak olursanız. Bu arada davranışsal açıdan bir bakacağız demiştik. Düzenli kahve tüketen insanlarda biraz daha böyle duygusal tepkisellik seviyeleri yüksekmiş. Tabii ki kahve tüketimi 2 hafta kesildiğinde bu etkiler azalmaya başlıyor. Bunun da altını çizmek isterim. Aynı süreçte ilk günlerde böyle yorgunluklar, baş ağrısı gibi yoksunluk belirtilerinin ortaya çıktığını da gözlemlemiş bilim insanları. Kahvenin yeniden tüketilmeye başlanmasıyla birlikte ise farklı etkiler gözlemlenmiş. Hem kafeinli hem de kafeinsiz kahve algılanan stres seviyesini ve bazı depresyon belirtilerini azaltırken kafeinli kahve anksiyete ve dikkat üzerinde iyileştirici etkiler gösterdi diyor bilim insanları. Buna karşılık kafeinsiz kahve böyle hafıza, uyku kalitesi ve fiziksel aktivite üzerinde çok daha olumlu sonuçlar da vermiş. Bu da tabii kahvenin etkilerinin yalnızca kafeinden ibaret olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Biliyorsunuz artık günümüzde kafeinsiz bir takım bitkisel kahveler de hayatımıza yerleşmiş durumda. Yine araştırmanın bir diğer önemli bulgusuna baktığımda bağışıklık sistemiyle ilgili olduğunu görüyorum. Düzenli kahve tüketen insanlarda iltihaplanma göstergelerinin biraz daha düşük. Anti-inflamatuar moleküllerin ise daha yüksek olduğu tespit edilmiş. Kahve tüketiminin kesildiği dönemde de iltihaplanma göstergelerinde artış gözlemlenmiş. Bu da tabii kahvenin vücutta koruyucu bir rol oynayabildiğini bize düşündürüyor değil mi? Öte yandan stres hormonlarına baktığımızda kortizol seviyelerinde kayda değer bir fark bulunmamış. Yani kahve fizyolojik stres tepkisini doğrudan değiştirmese de kişinin stres algısını bir parça etkiliyor diyebiliriz. Bu çok daha doğru olacaktır. İki güzel şarkı dinleteyim size. Sonrasında da günde en fazla kaç bardak, kaç fincan kahve içilir konuşalım.

0: güle güle, güle güle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
10: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
10: Marmara Birlik siyah zeytin 500 gram 79.90. Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: En iyi müzik, en iyi program.

Hepimiz milletçe kahveye biraz fazla düştük galiba. Çay seven bir milletin hani bu kadar kahveye bağımlı olması enteresan geliyor bana. Hani yeni nesille birlikte alışkanlıklarımız da değişmeye başladı. Gerçi şimdi geçmiş tarihlere dönüp baktığımızda Osmanlı Sarayı'nda kahvenin çok tüketildiğini de biliyoruz. Böyle şeyler de var. Her ne olursa olsun kahveyi seviyoruz galiba millet olarak. Peki günde en fazla kaç bardak kahve içelim? Bunu da konuşacağız demiştik hatırlarsanız. Şimdi günlük kahve tüketimi 3 ila 4 bardakla sınırlanmalı diyor uzmanlar. Çünkü bu miktar sağlıklı yetişkinler için dünya genelinde kabul görmüş güvenli kafein eşiği olan 400 miligrama denk geliyor. Limitlerin içinde kalmak gün boyu tabii enerjik hissetmemizi sağlarken aşırı kafein kaynaklı yan etkileri de minimize eden bir şey. Küçük bir fincan Türk kahvesi yaklaşık 60 miligram kadar kafein içeriyor. Büyük bir kupa filtre kahvede bu oran 200 miligrama kadar çıkıyor. Tüketim miktarını sadece bardak sayısına göre değil de aslında içilen kahvedeki kafein yoğunluğuna göre de hesaplamak lazım. Şimdi mesela her insanın kafeini metabolize etme hızı genetik yapısına, işte yaşam tarzına bağlı olarak büyük farklılıklar gösterebiliyor. Eğer tek bir bardaktan sonra bile ellerinizde titreme, huzursuzluk ya da mide yanması gibi şikayetler yaşıyorsanız bu noktada kabul görmüş bardak sayısı değil, vücudu dinlemek biraz daha önemli. Yine kafein molekülleri kanda uzun süre kalma özelliğine sahip biliyorsunuz ve uykumuz gelmiş olsa bile beynimizin tam anlamıyla dinlenmesine engel olabiliyor. İşte tam da bu yüzden akşam saatlerinde içilen kahve derin uyku evresine geçişi zorlaştırarak ertesi güne yorgun başlamamıza neden olabilir eğer böyle bir alışkanlığınız varsa. Gelelim hamilelik döneminde kahve tüketimine, biraz da bundan bahsetmek istiyorum size. Gebelik ve emzirme sürecinde kafeinin vücuttan atılma süreci normalden çok daha fazla uzuyor. Uzmanlar böyle söylüyorlar, o yüzden biraz dikkat etmek lazım. Hamilelik döneminde günlük limitin 200 miligram, yani yaklaşık 1 veya 2 küçük fincanla sınırlandırılması tavsiye edilir. Bu arada kahve böbrekleri de çalıştırır. Vücudun mevcut su rezervlerinin dışarıya atılmasına neden olur. İçtiğiniz her kahve bardağı için vücudunuza aynı oranda su takviyesi yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Böylelikle susuzluk riskinin önüne geçebilirsiniz. İşte bu yüzden kahve içerken yanında su koymayı unutmamak lazım. Bir de aşırı kafein tüketimi idrar yoluyla kalsiyum ve magnezyum gibi önemli minerallerin vücuttan atılmasını hızlandırabiliyor. İşte bu yüzden eğer böyle günde 5 bardak ya da üzeri kahve içiyorsanız bu kaybı dengelemek için beslenmeye süt ürünleri veya yeşil yapraklı sebzeler eklemek de kalsiyum almak açısından oldukça önem arz eder. Kahvenin bu arada içindeki antioksidanların faydasını görebilmek için de içeceğin doğal formuna yakın kalması son derece önemli. Bu yüzden böyle kahvenin içerisine yoğun krema, şurup ya da şeker eklemekten hoşlanıyorsanız bundan kaçınmanızı öneriyor uzmanlar. Şimdi günümüzde biliyorsunuz öyle bol krem şantili kahveler de çok moda ama yapmamak lazım. İçinde bulunanlardan biri veya birkaçını eklediğimizde, çünkü kahveniz bir içecek olmaktan çıkıyor ve yüksek kalorili bir öğüne dönüşebiliyor. Sonrasında da aynalara bakıp üzülüyoruz. Ah ben neden kilo veremiyorum acaba diye. Nedeni çok da uzaklarda aramamak lazım.

Sizce uzun ve sağlıklı bir ömrün sırrı nedir? Şüphesiz herkesin aklına bununla alakalı bir fikir gelir. Ama Harvard uzmanları diyor ki aşık olmak da saklı. Biraz da bunu konuşalım mı Gülgün'e Gül'le de? Keyifli şarkılar eşliğinde eğlenceli şeyler anlatmaya devam ediyorum çünkü size. Harvard Üniversitesi tarafından 80 yılı aşkın süredir yürütülen yetişkin gelişimi çalışması var. Uzun ve huzurlu bir ömrün en temel kaynağının romantik bir bağlılık veya derin sevgide gizli olduğunu ortaya koymuş. 1938 yılında başlatılmış bu arada bu devasa araştırma. Sağlıklı yaşlanmanın sırrını sadece genlerle değil bir insanın hayatındaki o özel kişiyle kurduğu derin bağda yattığını kanıtlıyor. 10 yıllar boyunca binlerce katılımcıyı takip etmişler araştırmacılar. Aşkla ve güvenle kurulan birlikteliklerin biyolojik bir kalkan görevi gördüğünü gözlemlemişler. Çalışmanın sonuçlarına baktığımızda sevdiği kişiye derin bir tutku ve güvenle bağlı olan insanların yaşlılık döneminde kronik ağrılara karşı çok daha dirençli olduğu ve zihinsel yetilerini çok daha uzun süre koruduğunu göstermiş. Yine sosyal statü ve maddi birikimden ziyade bir partnerle kurulan nitelikli bağın fiziksel sağlığı korumada en belirgin faktör olduğu da verilerle destekleniyor. Çalışmanın direktörü psikiyatr 50 yaşındaki bir insanın eşiyle olan mutluluk düzeyinin 80 yaşındaki genel sağlık durumunu belirleyen en güçlü gösterge olduğunu ifade ediyor. Verilere baktığımızda sevgi dolu bir evlilik veya birliktelik yaşayanların yalnız insanlara oranla çok daha geç yaşlandığını ortaya koyuyor veriler bize. Buna karşın duygusal yalnızlığın vücutta yarattığı hasarın işte sigara veya alkol gibi zararlı alışkanlıklarla eşdeğer düzeyde olduğu da vurgulanmış. Araştırma sağlıklı bir ömür için iki kişinin birbirine duyduğu güvenin biyolojik yaşlanmayı yavaşlattığını kanıtlıyor bize. Tartışmalar yaşansa dahi zor anlarda yanımda olacak bir sevdiğim var inancının hafıza kaybını önlediği ve stres hormonlarını dengelediği de görülmüş. Bilim insanları bu mucizevi etkiden faydalanmak için özellikle bazı hususların altını çiziyor. Diyorlar ki romantik ilişkilerdeki heyecanı ve paylaşımı sürekli canlı tutun. Karşınızdaki insanla kurduğunuz bağın derinleşmesine ve güven zeminine odaklanın. Birlikte geçirdiğiniz vaktin kalitesini arttırın. Duygusal yatırım yapın. Sorunları sevgi diliyle çözerek aidiyet hissini pekiştirin. Sonuç olarak Harvard verileri kalbi besleyen bir aşkın sadece ruhu değil, hücreleri de tazelediğini bize gösteriyor. Uzun bir yaşamın gerçek sırrı sevmek ve sevildiğini bilmekte saklı kalıyor anlayacağınız.

Gül güne gülledesiniz. Şimdi size mavinin gizemli tarihinden ve popülerliğinden bir parça bahsetmek istiyorum. Mavi renk herkes tarafından sevilir değil mi? Kadınlar da sever, erkekler de sever, çocuklar da sever. Herkes sever maviyi. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda oldukça geç keşfedildiğini görüyoruz. Pahalı ve gizemli bir geçmişe sahip. Merak ediyorsanız mavinin serüvenine dair... Upuzun bir yolculuğa çıkarıyorum şimdi de sizi. Antik dünyanın görünmez rengidir aslında mavi. İnsanlık tarihinde isimlendirilen son ana renklerden bir tanesi. İlginç bir şekilde antik Yunanca, Çince, Japonya ve İbranice gibi dillerin eski metinlerinde mavi kelimesine rastlayamıyoruz. Homeros mesela maviyi betimlerken mavi yerine şarap karanlığı ifadesini kullanmış. Bu o dönemde insanların maviyi ayrı bir renk olarak değil, siyah veya koyu bir ton olarak algıladığını düşündürüyor bize. Mısır mavisinden de biraz bahsedeyim size. İlk sentetik pigmenttir çünkü. Maviyi bir renk olarak yücelten ilk medeniyet antik Mısırlılar. Gökyüzü ve Nil ile ilişkilendirdikleri bu rengi üretmek için M.Ö. 2500 dolaylarında işte kalsiyum, bakır ve silis karışımından dünyanın ilk sentetik pigmentini yani Mısır mavisini icat ediyorlar. Bu renk firavunların mezarlarından mücevherlere kadar her yerde kullanılmış ve statü sembolü haline de gelmiş. Bir dönem altından bile çok daha değerli olduğunu görüyoruz mavinin. Ondan da bahsedeceğim size. Şarkıların hemen sonrasında. Benim.

0: güme gülle, gül güme gül.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeni haftada küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenleme ile üretim ve zirai faaliyetlerde kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a indirilecek. Vergi borcu olan şirketlere ödeme kolaylığı için 72 ay vade imkanı sağlanacak. 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemenin uygulama esasları belirleniyor. Bakan Göktaş bunun için bakanlık bünyesinde çalışma grubu kurulduğunu söyledi. Süreç ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütülecek. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateşte polis memurları Erkan Tütüncüler'le Emrah Koç şehit olurken saldırgan ise yaralı ele geçirildi. Adana merkezi 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Nüfus 10 yılı kapsamında bu yıl ilk kez kutlanacak Milli Aile Haftası'nda Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2969'a, yaralı sayısının ise 9112'ye ulaştığını bildirdi. Spor. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 74 yapan Fenerbahçe ligi ikinci sırada tamamladı. Eyüpspor ise 33 puana ulaşarak kümede kalmayı başardı. Galatasaray Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 35'e yükselterek ligde kaldı. Antalya Spor Süper Lig'in 34. son haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig'den düşen 3. takım oldu. Trabzonspor Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençler Birliği'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla puanını 34'e yükselten başkent ekibi ligde kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.646 lira 76 kuruş, Amerikan doları 45 lira 52 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 60 lira 68 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 19 sent, bir bitcoin 78.224 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.367 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
3: Haber 2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
3: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112-112.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
10: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
11: Ergül her nesil.
10: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
15: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
16: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
15: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
17: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
18: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
17: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
19: Kalite burada, ucuzluk burada.
20: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
21: Reklamlar sona erdi.
22: Radyo Ülke.
23: Her zaman, her yerde.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Mavi'nin gizemli tarihini anlatıyordum size hatırlarsanız. Demiştim ki Mavi için bir dönem altından bile çok daha değerli görülmüş. Orta Çağ ve Rönesans dönemine baktığımızda gerçek Mavi'ye ulaşmanın oldukça zor olduğunu görüyoruz. Lapis lazuli taşının öğütülmesiyle elde ediliyor çünkü. Bu pigment Afganistan'daki madenlerden Avrupa'ya getiriliyor. Bu boya o kadar pahalıymış ki değeri altını bile geçermiş. İşte bu yüzden ressamlar bu rengi sadece Meryem Ana'nın kıyafetleri gibi en kutsal ve önemli figürler için saklarlarmış. Antik Roma'ya baktığımızda da mavinin pek de hoş karşılanan bir renk olmadığını görüyoruz. Romalılar maviyi barbarların rengi olarak görüyorlar çünkü. Bunun sebebi Roma ile savaşan Keltlerin ve Cermenlerin vücutlarını çivit otuyla maviye boyayarak korkutucu bir görünüm kazanmaları. O dönemde mavi gözlü olmak bile kusur kabul edilebiliyormuş mesela. Gelelim cin pantolonlar ve sentetik devrime. Mavinin demokratikleşmesi 19. yüzyılda gerçekleşiyor. 1850'ler, Levi Strauss dayanıklı iş kıyafetleri üretmek için indigo, çivit boyalı kumaşlar kullanıyor. Ve böylece Blue Jean efsanesi doğuyor. Adolf von 1865 yılında yapay indigonun formülünü bularak mavinin çok ucuza üretilmesini sağlıyor. Ve bu başarısıyla Nobel ödülü de kazanıyor. Biliyor muydunuz? Doğada mavi pigment aslında çok nadir. Mavi görünen çoğu canlı, işte kelebekler, kuş tüyleri ve bunun gibi şeyler aslında pigmentten değil, ışığın yüzeydeki mikroskobik yapılarla kırılması sonucu oluşan bir yanılsama, yani yapısal renk sayesinde mavi görünür. Bunu da ekledikten sonra iki güzel şarkıyla baş başa bırakacağım sizi.

Gülgüne Gül'le de birlikteyiz. En güzel şarkılar eşliğinde elbette ilginizi çekecek şeylerden de bahsediyorum bugün size her gün olduğu gibi. Sizce iş hayatında Z kuşağı mı daha başarılı yoksa Y kuşağı mı? Son zamanlarda Z kuşağı ve Y kuşağının belirli durumlara verdikleri tepkiler, alışkanlıkları ve takip ettikleri trendler sık sık kıyaslanıyor biliyorsunuz. Z kuşağının yaşları gereği önemli bir kısmının iş hayatına atılmasıyla yeni bir kıyaslama daha gündeme gelmiş durumda. Peki araştırmalara göre iş hayatında hangi kuşak daha başarılı dersiniz? Konuşalım. Şimdi Y kuşağı iş dünyasında bir devrim yarattı biliyorsunuz. 9-6 mesai zorunluluğunu sorgulayan, işte iş özel hayat dengesini savunan ve ekip çalışmasına inanan bu kuşak şu an kurumsal şirketlerin motor gücü konumunda. Özel bir şirketin araştırmaları Y kuşağının duygusal zeka gerektiren liderlik pozisyonlarında ve karmaşık insan ilişkilerini yönetmekte son derece başarılı olduğunu gösteriyor bize. Onlar kriz anlarında tecrübeleriyle gemiyi limana yanaştıran, kurumsal hafızayı temsil eden bir grup. Gelelim Z kuşağına. Onlar da iş hayatına tam donanımlı birer dijital uzman olarak adım attı. Teknoloji onlar için bir araç değil, doğal bir uzantı oldu. Bu da tabii onlara muazzam bir öğrenme hızı ve adaptasyon yeteneği kazandırıyor. Araştırmalar Z kuşağının pratik sonuçlara odaklandığını ve yapay zeka gibi yeni teknolojileri iş süreçlerine entegre etmekte Y kuşağından çok daha atik olduğunu ortaya koyuyor. Onlar için başarı saatlerce çalışmak değil, en akıllı yolu bulup en hızlı sonucu almak. Yine çalışmaya göre bir kuşağın diğerinden mutlak anlamda üstün olmadığını, sadece yetkinlik setlerinin farklı olduğu vurgulanmış. Başarı kuşaktan ziyade insanların bu değişen dünyaya nasıl uyum sağladığına bağlı. Z kuşağının teknolojik hızı ve pratikliği öne çıkarken Y kuşağı ise yönetim tecrübesi ve duygusal zekasıyla tabii ki çok daha karmaşık ve insani sorunları çözmesiyle öne çıkıyor. Senin

buradan bizi yollarda dinleyen bütün dinleyenlerimize hayırlı yolculuklar dilemek istiyorum. Lütfen emniyet kemerlerinizi takmayı unutmayın. Şimdi de size yol hipnozunu anlatacağım. Sürücülerin sürekli bildikleri yolda veya tekrar tekrar yaptığı yolculuklar sırasında trans benzeri ve uyanıkken uyuma gibi yaşadıkları deneyime yol hipnozu adını vermiş uzmanlar. Bu durum sürücülerin neredeyse tamamen hipnoz olmuş gibi hissetmelerine sebep olan bir şey. Genellikle uzun yolculuklarda meydana gelen yol hipnozu kaza riski barındırıyor. Öncelikle size yol hipnozunun ne olduğundan bahsedeyim. Yol hipnozu terimi ilk kez 1921 yılında yayımlanan bir makalede kullanılıyor. 1982 yılında yayımlanan bir makalede ise bilimsel olarak açıklanıyor aslında. Yol hipnozu nedir sorusunun cevabına gelirsek, otoyol hipnozu olarak da adlandırılan bu durum, sürücünün yolculuk sırasında herhangi bir yere kilitlenmesi ve bir tür trans haline geçmesi olarak tanımlanıyor. Hipnoz veya trans hissi başladığı andan itibaren sürücünün zamanı algılama yeteneği kayboluyor ve yolculuğun bazı kısımlarına dair anıları bulanıklaşıyor. Genellikle düz yollardan oluşan otoyollarda yol hipnozu durumu yaşayan sürücüler yarı uyku halinde oluyorlar ve bilinçaltında farklı şeylere odaklanıyorlar. İşte sürücü yol hipnozuna girdiği zaman gözleri açık bir şekilde yola olan farkındalığını yitiriyor ve duyarsızlığı başlıyor. Yol hipnozu durumu yaşayan sürücüler bazen böyle aracını normalde olduğu gibi kullanmaya devam ediyorlar ve herhangi bir kaza yaşanmıyor, ama bazen de otoyol hipnozu pek çok kazaya sebep olabiliyor. Bilimsel araştırmalar yol hipnozunun şehir içinde değil de otoyollarda yaşandığını ortaya koyuyor. Özellikle böyle düz rotalarda uzun süre araç sürmek, işte uykusuz bir şekilde yola çıkmak, görsel dikkatsizlik durumu yaşanması gibi bazı faktörler yol hipnozu yaşanmasına sebep oluyor. Peki yol hipnozu nasıl önlenir derseniz, şarkıların sonrasında elbette memnuniyetle anlatırım sizler için.

0: Gülgül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
12: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

Özgür Günegül'le de size yol hipnozundan bahsetmiştim. Sürücülerin bir anda böyle kendilerini yola kaptırıp etraflarında olup biteni çok da algılamaması. Hani bazen böyle kafanıza düşünceler gelir ya, ne yaptığınızı çok da fark etmezsiniz. Onun gibi düşünebilirsiniz. Peki nasıl önleyeceğiz bu durumu? Yola çıkmadan en az 6 ila 8 saat uyunması gerekiyor. Bununla birlikte elbette sürücünün yorgun olmaması da çok önemli. Yolculuk süresince tüketmek için hafif birkaç atıştırmalık bulundurabilirsiniz arabanızda. Bunları belirli aralıklarla tüketebilirsiniz. Belki ciklet çiğneyebilirsiniz. Kesinlikle 2 saatte bir mola verilmesi gerekiyor. Uzun yolculuklar için gündüz saatlerini belki tercih edebilirsiniz. Eğer sürücünün dikkati kolay şekilde dağılıyorsa hep aynı ritimde müzikler dinlenmemesi gerekiyor. O yüzden Gülgün'e gülleyip bolca dinleyebilirsiniz. Bazen hareketli şarkılar, bazen slow şarkılar. Harmanlıyorum sizler için. Yine araç içi sıcaklığı oda sıcaklığından fazla olmamalı diyor uzmanlar. Yani 23 dereceyi geçmeyecek. Çünkü uykunuz gelebilir yoğun sıcaklıklarda. Yine yoldaki tabelaları ve araçtaki aynaları sürekli kontrol etmek biliyorsunuz çok önemli. Bu tarz şeyleri sürekli kontrol etmek zihnin uyanık kalmasını da sağlıyor.

her zaman olduğu gibi su misali aktığı günlerden bir tanesiydi. Bugün de birlikteliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte bekliyorum sizi burada, görüşmek buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.
2: Haydi sen.

0: Bugün 18 Mayıs Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de 15 Mayıs 30 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelindeki ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılması, mangal, semaver ve benzeri araç gereçlerin kullanılması da yasak kapsamına alındı. Mersin'de konut satışı Nisan ayında arttı. Mersin 4241 adet konut satışı ile Türkiye genelinde ilk 5'te yer aldı. Ayrıca Mersin'de Mart ayında 381 adet iş yeri satışı gerçekleştirilirken Nisan ayında bu rakam 448 adede çıktı. Mersin'de polis ekiplerinin drone ve kent güvenlik yönetimi sistemi kameralarından gerçekleştirdiği denetimlerde 1413 sürücüye 4.701.000 TL ceza kesilirken en çok kırmızı ışık, emniyet kemeri kullanmama, kask takmama nedeniyle ceza kesildi. Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçesindeki çiftçilerden baskı, cebir ve şiddetle para ve değerli eşya talebinde bulunan suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 tüfek, 1 miktar kenevir ile tohumu ve 5400 adet boş makaron ele geçirildi. Yenilikçi projeler Odak Mersin Demo Day 26'da yatırımcıların karşısına çıktı. Etkinlikte Mersin ve Adana'dan girişimciler projelerini ulusal ve uluslararası yatırım fonlarına sunuldu. Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ali Koç, Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, kayıt dışı istihdamın çalışanlar, işverenler ve ülke ekonomisi açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu belirterek tüm taraflara kayıtlı istihdam çağrısında bulundu. Toplam 80 parselden oluşacak 5. OSB için çalışmaların başladığını açıklayan Mersin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, yeni yatırım alanlarında 2 milyon 608 bin metrekarelik alanın işaretlendiğini, bunun 1 milyon 702 bin metrekarelik kısmının sanayi parseli olarak planlandığını açıkladı. Mersin'in Mut ilçesinde tırla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne Emine ile kızı Sümeyye Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Baba ise ağır yaralandı. Kaza Mut Silifke Karayolu'nda Karadiken Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Kurban Bayramı öncesinde Mersin'de hal komplekslerinde denetimler sıklaştırıldı. Sabahın erken saatlerinde hale giriş yapan ürünlerden iş yerlerindeki belge ve künye kontrollerine kadar kapsamlı inceleme gerçekleştirildi. Mersin'de Turfan'da üretilen sarı kız fasulyenin açıkta hasadı başladı. Bahçede kilogramı 100 TL'den alıcı bulan fasulye verimiyle de üreticisini sevindirdi. Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalanıp tutuklandı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde yıllardır ölümle anılan Bekirde Kavşağı'nda üst geçit yapımına başlandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu. Sıcaklık en düşük 19, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba? Arkadaş kumlara.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş kumlara.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş kumlara.
7: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Yolda, sporda, evde, yemekte,
15: yürüyüş

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcut.

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Gülnarlar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlar Nur Turizm. Gülnarlar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Dünya Çiftçiler Günü'nde Silifke'de üreticilerle bir araya gelerek "Destek Büyükşehir'den, Üretim Çiftçiden" sloganı ile düzenlenen Silifke Yeşil Ovacık İçme Suyu 1. Etap açılışı ve tarımsal destekler törenine katıldı. Törende üreticilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt dağıtımı gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus kent içi trafiğinin yoğun aktığı Adana Bulvarı'nın Hürriyet Caddesi ile kesişme noktası olan ve araç geçişlerinde sıkıntı yaşanan kavşakta kapsamlı yenileme işlemi yaptı. Büyükşehir, 82 evler ile Fevzi Çakmak Mahallesi sınırını oluşturan ve çevresinde resmi kurumlar, alışveriş merkezi, çok sayıda konut ve iş yerinin bulunduğu kavşağa denk gelen alanda kaldırım düzenleme çalışması da yaptı. Sosyal belediyecilik vizyonu ile özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama daha etkin katılabilmelerinin önünü açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ÇİMSA işbirliğiyle her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenen akülü sandalye dağıtım töreninde ihtiyaç sahibi 60 vatandaşa akülü sandalyelerini teslim etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi Gazi Paşa Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek yol düzenleme çalışmaları kapsamında söz konusu güzergahı bu sabahtan itibaren trafiğe kapattı. Çalışma bitene kadar trafik akışı alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında tarihi Kilikya yolu yürüyüşü düzenlendi. Gençlik Şehri Mersin sloganı ile gerçekleştirilen program kapsamında düzenlenen yürüyüşte tarihi Kilikya yolunun Kanlı Divane, İlyas Sebaste ve Kız Kalesi parkuru yürüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği konserde Türk pop müziğin son dönemdeki dikkat çeken isimlerinden Mert Demir'i Mersinler buluşturuyor. 19 Mayıs Salı günü Özgecan Aslan Meydanı'nda gerçekleşecek konserin başlama saati 21. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları 19 Mayıs Salı günü tüm hatlarda ücretsiz yolcu taşıyacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeni haftada küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenleme ile üretim ve zirai faaliyetlerde kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a indirilecek. Vergi borcu olan şirketlere ödeme kolaylığı için 72 ay vade imkanı sağlanacak. 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemenin uygulama esasları belirleniyor. Bakan Göktaş bunun için bakanlık bünyesinde çalışma grubu kurulduğunu söyledi. Süreç ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütülecek. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateşte polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç şehit olurken saldırgan ise yaralı ele geçirildi. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile ve nüfus 10 yılı kapsamında bu yıl ilk kez kutlanacak Milli Aile Haftası'nda Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2969'a, yaralı sayısının ise 9112'ye ulaştığını bildirdi. Spor. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 74 yapan Fenerbahçe ligi ikinci sırada tamamladı. Eyüpspor ise 33 puana ulaşarak kümede kalmayı başardı. Galatasaray Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 35'e yükselterek ligde kaldı. Antalya Spor Süper Lig'in 34. son haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig'den düşen 3. takım oldu. Trabzonspor Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençler Birliği'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla puanını 34'e yükselten Başkent ekibi ligde kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.646 lira 76 kuruş, Amerikan doları 45 lira 52 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 60 lira 68 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 19 sent, bir bitcoin 78.224 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.367 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
5: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
11: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
12: Sizin için varız. Mersin'in günlük gazetesi Haberci. Okuyun, şehrinizden haberdar olun. Uyduda yayın yapan Mercan TV'yi izleyin. Kentinizi takip edin.
13: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
14: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Marmara Birlik siyah zeytin 500 gram 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
12: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Gündem, Mersin'in gündemini belirliyor.
20: Saat 11:18'de sizlerleyiz.
21: Radyo Ülke'desiniz ve Yerel Gündem'e başlıyoruz. Ben Serkan Tulta. Bugün Hediye Erol ile birlikte olacağız. Merhabalar, hoş geldiniz.
22: Merhaba,
21: geldin.
22: Günaydın.
21: Evet, 9 aylık koca bir sezonun sonuna geldik. Gerçekten neler konuştuk, neler.
22: Ne konuştuk be Serkan?
21: Evet, konuş bitmedi. Bir de diyorlar ki ne konuşuyorsunuz? Demek ki konuşturuyorsunuz.
22: Ya çözülmeyen sorunlar nedeniyle tekrar tekrar aynı konuları konuşuyor gibi oluyoruz ama... hayat devam ediyor ve biz bunları yaşamaya devam ediyoruz. O yüzden aynı şeyleri konuşuyoruz biraz da. Maalesef hani Mersin'in kronik sorunu sürekli çözülmeyen, üstü örtülen, halının altına süpürülen sorunların her gün yeni bir şekilde karşımıza çıkması. Daha da büyüyerek, farklılaşarak, çoğalarak, başka bir alana da sıçrayarak gibi karşımıza çıkması. Biraz önce konuştuğumuz bir haber vardı. Bir yol ağları meselesi. İmar planlarını yaptık diyorsun. Şehrin imarını çözdük. Anayasasını yazdık diyorsun. Belediyeler olarak mesela. İşte 30 yıldır yapılamayan bir işi yaptık diyorsun. Bir yandan da üretici diyor ki bahçeme giremiyorum. Çünkü birinin tapulu arazisinden geçmem gerekiyor. Ve o kişi de haklı olarak buna izin vermiyor. Tapulu arazisi. Ve diğer taraftan üreticiler mağdur oluyor arazisine giremediği için. Hani sen imar planını çözmüştün? İmar planını çözmediğin için üreticinin sorunu çözemiyorsun. İmar planlarını doğru yapmadığında trafik sorunu çözemiyorsun. İmar planlarını geleceği düşünerek revize etmediğinde çarpık yapılaşmayı, şehirleşmeyi önleyemiyorsun. Kötü şehirleşmeyi. Hani bir sorunu... İşte çözdük demek var, çözüyormuş gibi yapmak var. En büyük sıkıntımış gibilerle günü geçirmek işin gerçeği.
21: Bu da çözmüyor.
22: Çözmüyor zaten. Yani yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın 107. yılı. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, silah arkadaşları, dava arkadaşları, Türkiye Cumhuriyeti'ni bir yeniden inşa ederek kurdular. Mevcut Osmanlı'nın üzerine Osmanlı'yı aslında yok saymayarak, tam tersine borçlarını da ödeyerek, değerlerini de yani doğru olanları da sahiplenerek, ileriye taşıyarak diplomasisini, bürokrasisini bugünlere getirdiler. Hani devraldılar bir şeyi. Biz Mersin olarak geçmişimizi devralamadık. Mersin'in geçmişine baktığında işte Abdullah abiyle konuşuyorsunuz, Müfide İlhanları anlatıyorsunuz, o dönemleri anlatıyorsunuz, çok da güzel bir şekilde biz de dinliyoruz. Geçmişte çok farklı bir Mersin var. Neden farklı bir Mersin var? Birlikte bir Mersin var. Mersin için düşünenler var. Mersin'de yaşayanlar var. Geleceğini Mersin'de görenler var.
21: Aile, birliktelik.
22: Tabii. Yani diyorum ya, geleceğini Mersin'de görüyor çünkü. Mersin'le birlikte büyüyor. Mersin'le birlikte bir şeyleri var ediyor. Taşın üstüne taş koyarken, kendi büyürken, ailesi büyürken Mersin'de büyütüyor. Mersin'de büyüyor. Buradan bakıyor biraz da olaya. Bugün maalesef ki sadece kendini büyütme hedefinde olanların yaşadığı bir Mersin var. Kendi çıkarlarını sürdürmek isteyenlerin yaşadığı bir Mersin var. Bizim herhalde rahat 50 yıl diyebileceğimiz, yani 30 çok rahat 30 da 50 de bunun ekimi, inşası gibi düşünün. Hani var olma süreci gibi düşün, büyüyüp serpilme. İşte bizim de bugün gazetemizin manşetindedir. Şehir merkezindeki akaryakıt depolama tesislerinin, sanayi tesislerinin, şehrin vizyonunu, yönünü değiştiren, şehrin imarını değiştiren, şehrin görselini, silüetini değiştiren, şehirleşmeyi beraberinde getiren o son 50 yıllık dönemde liman, serbest bölge, beraberindeki sanayi yatırımları ne kattı Mersin'e dersek, hani Mersin işte Körfez ülkelerinin çıkış noktası, dünyaya çıkış noktası olacaktı. Mersin işte Türkiye'nin finans merkezi olacaktı. Japonlar geldi burada gökdeleni inşa etti. Mersin Miami olacaktı. Bir açıdan da sahilleriyle Barcelona olacaktı gibi gibi gibi. Projeksiyonlar çizildi Mersin'e. Dünya şehri Mersin denildi. Ama bugün geldiğimiz noktada şehrin ortasında kalan ve alev alev yanan akaryakıt dolum tesisleri patlarsa ne olacak? Havaya mı uçacağız? Endişesi yaşar bir şehre dönüştük. Acı bir şekilde. Yani o kadar yanlış projeksiyonlarla o kadar büyük sapmalar yaşadı ki Mersin. Dümdüz bir çizgide ilerlerken bir Yunan sahil kasabasını getirin gözünüzün önüne. İşte teras katlı beyaz evler, tam bir turizm cenneti, denizi masmavi, ormanları yemyeşil, suları berrak, kültürel değerleri Antalya'dan kat be kat aslında fazla sayıca olmasına rağmen sen şu an baktığında böyle bir Mersin görüyor musun? Hayır. Göremiyorsun.
21: Sürekli çevre sorunlarıyla mücadele ediyor.
22: Her gün yeni bir şey yazıyoruz. Skandal yazıyoruz adeta çevre sorunlarıyla ilgili. Bugün yine Anamur'dan paylaşmışlardı Korucuk, o meşhur saldırı altındaki madenlerin Korucuk köyünde. Yine yeni bir ÇED raporu için başvuru yapıldığı ortaya çıktı boksit madeniyle ilgili. Acı bir şekilde dağ taşı her santimetre karesi sermayenin tehdidi altında. Yani Mersin'den geriye hiçbir şey kalmıyor zaten. Hani bugün görüyorsun bak, Mersin'den geriye hiçbir şey kalmıyor. Sahilden, denizden başlıyorsun balık çiftlikleriyle birlikte. Kıyı zaten işgal altında. Kıyıda denizin içine oteller girmiş, yapılmış. Tisan keza katledilmiş görüyorsun. Mersin merkezden itibaren bir dolga alanıyla birlikte başlayan bir kıyı tahribatı. Ta ki Antalya sınırına kadar uzanan. Yol var mı dersen yol yok. Hani ciddi anlamda bir ulaşım sorunun olmasına rağmen gece kondulaşma tarzı bir yapılaşmayla kıyıların işgal altında. Kıyının bir tık üstüne geçtiğinde hani caddenin üzerinde olması gereken yapılaşmalar caddenin altında. Caddenin üzerindeki otoban diyelim ya da D400 karayol, ana yol diyelim, yapılaşma kontrolsüz. Maalesef işte son 50 yılda ya da son 30 yılda dediğimiz gibi birilerinin, ağaların, paşaların, dönemin belde belediye başkanlarının, meclis üyelerinin acı bir şekilde çok katlı yapılara imar verdiği, çarpık yapılaşmalara izin verdiği, sosyal tesisi, yeşil alanı, şehirleşmeyi düşünmeden, okulu, hastaneyi gözetmeden isteyenin istediği yere bina kondurduğu bir Mersin var gözümüzün önünde. Bir Toroslar kalmıştı. Yani bu sadece Mersin merkez Toroslar için geçerli değil. Erdemli'nin yukarıları, Silifke'nin yukarıları için de, Mut için de, Gülnar için de geçerli. Hani yol yoktu, en azından bakir kalıyordu diyorduk bir nebze yol olmayınca. Şimdi yol olmasa da bu sefer ne türedi? Taş ocakları, madenciler. Acı bir şekilde. Ve hala yol sorunu var bu bölgelerin. Ama maden tabii engel tanımıyor yani. Bu taş ocağı kabusu bir türlü bitmiyor. Neden bitmiyor? Talep var demek ki taşa. Taşa niye talep var? Betonlaştığın için talep var. Hani Hangi büyük sanayi kuruluşu yapıldı, açıldı, yüzlerce kişiye istihdam sağladı da ben mi görmedim? Bu taş ocaklarından çıkan taşlarla. Ne yapıldı? Hangi büyük devasa yatırım alanı oluşturuldu da? Biz neyi feda ettik neyin karşılığında? Hadi oradan dağa taşı deldiniz, suyumuzu mahvettiniz, yollarımızı, üretilen bağ, bahçeyi toza buladınız insanları karşılığında. Hani acı bir şekilde yok, karşılığı yok. Birilerinin cebi doluyor mu? Doluyor Mersin'de. Çok güzel doluyor. Ama yani paramparça lime lime ediliyor şehir. Gözümüzün önünde. En büyük tehlike ve riskleri yok sayıyoruz, göz ardı ediyoruz. Konuşmuyoruz. Ta ki bir gün başımıza kötü bir şey gelene kadar. Bekir'de kavşağı gibi mesela. Hani sürekli zaten kötü bir şey oluyor da işte en kötüsü oluyor ya, 5 kişi birden ölüyor falan. O zaman dikkatimizi çekiyor. Ya evet, burada böyle bir sorun var. Hani yıllardır var.
21: Üst geçidi kullanacak mıyız peki?
22: Kullanmak zorunda kalacağız en azından. Çünkü araya refüj eğer demir yaparsan, insanlar geçemezse. Biz çünkü Adnan Menderes için de bunu söylüyoruz ya Serkan'cığım.
21: Evet.
22: Yani yapmıyorlar. Bak üst geçit de yok, alt geçit de yok. Bekir'de de üst geçit de yok, alt geçit de yok.
21: Refüjlerde koruma da
22: yani,
21: yok.
22: Koruma da yok.
21: Her yerden insanlar geçebiliyor.
22: Sen insana başka çare bırakmıyorsun ama. Başka çare bırakmıyorsun yani. Bunu sen çare bırakmazsan insanlar da var olan tek yol neyse onu kullanmak durumunda. Şu anda görüyorum.
21: Buradaki sorun şu yani. İnsanlar hep üst geçit ister ister ister, ondan sonra yapılır ve bir bakarsan kullanmazlar.
22: Çağın gereklerine uygun yapmazsan kullanılmaz.
21: Tabii ki.
22: Geçen hafta da örnek vermiştik. Demirtaş üst geçidine hamile bir insan ya da yaşlı bir insan.
21: Tabii ki.
22: O sıcaklarda Mersin sıcaklarında.
21: Fark etmez, tulumba kavşağında. Asansör
22: mesela,
21: bir çalışır bir çalışmaz. Yürüyen merdiven çok tehlikeli. O da bazen çalışır bazen çalışmaz.
22: Yani sen nasıl kullanacaksın peki orayı?
21: Yani öyle yapmak da çözmüyor.
22: Değil işte. Mış gibi yapmakla ilgili bir sıkıntımız var ya. Mesele orada zaten. Mış gibi, sürekli mış gibi yapıyoruz. Bizim batı ekseninde bir talanla ilgili sıkıntımız var. Çarpık yapılaşmayla ilgili sıkıntımız var. Pozcu'dan başlayarak işte devam et. Mezitli, Tece, Davultepe, Erdemli, Silifke'ye doğru gidiyor. Batı aksında, Tarsus tarafında, Adana'ya doğru gidişimizde de orası sanki bize ait değilmiş gibi. Orası başka bir Mersin gibi, limana ait gibi, serbest bölgeye ait gibi ya da tırlara, kamyonlara ait gibi. Hani gerçekten bir kamyoncular derneği çıksa, bir açıklama yapsa, haklı adam yani, en çok onlar kullanıyor, en çok onların alanı. Tır parkları var, antrepolar var, mesela gümrüklü sahalar var o bölgede, fabrikalar var, işte çıkış yolu zaten oradan Türkiye'ye bağlanıyorsun devamında. Hani bizim orayla ilgili yani konuşma hakkımız yok gibi bir şey Serkan yani. Gitmeyin, o yolu kullanmayın. Yani deli misiniz diyor insanlar. Hani o yol kullanılır mı diyorsun? D400'den Adana'ya gitmeyi düşün mesela. Böyle bir şey olduğunda ya da havaalanına. Yani deli misin diyorsun? Ne işin var diyorsun yani? Hani o yol bizim yolumuz değil ki. Bizim gidebileceğimiz bir yol değil ki orası. Bize göre bir yol değil ki. Bizim orada ne işimiz var? Bugün Atatürk Parkı'na yaptıkları gibi yani. Pis, rezil, güvenlik yok. Hiçbir şey yok, etkinlik yok doğru düzgün, oturacak temiz bir yer yok, lavabo yok, çocuğunu güvenle oynatabileceğin. Gitme, orası sana göre değil ki. Gitme diyor işte. Orası senin değil diyor.
21: Böyle çözdüğümüzü zannediyoruz.
22: Ki seni şehirden koparıyor. Hmm. Ne demek ya, benim Antalya'yla aramdaki yolu çözmüyorsun, yapmıyorsun, bitirmiyorsun. Orası kapalı, tıkalı yani, kapalı. Ölüm yolu, yıllardır hala da ölüm yoludur yani. Hani tünellerin bir kısmı açılıyor ama hala daha ölüm yoldur. O çok riskli bölgeler duruyor arkadaşlar. Adana'da keza öyle. Adana yolunda aynı şey. Yani o tırların, kamyonların arasında normal bir insanın 4 gözü, 4 eli, 4 kulağının olması lazım araç kullanırken. Yani oradan gidebilmesi için. Hadi oradan da gitmeyeyim. Kaldı bir tek yukarı otobana çıkayım. Nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağım yani? Hani parası ayrı dert. Tars ilçeden ilçeye para ödüyorum. Yol kötü. Sürekli bir bakım çalışması adı altında şerit daraltılıyor. Tıkanmış, ilerleyemiyorsun. Ya evinde otur o zaman, hiçbir yere çıkma, kımıldama. Mersin işte, koca bir şehirde yaşıyorsun. Bu mu koca bir şehirde yaşamak? Böyle mi büyük şehir olacaksın, metropol şehir olacaksın?
21: Bir yandan da Mersin'de biliyorsun konut fiyatları hızla artıyor. Metrekare fiyatları artıyor. Ortalama ev fiyatları 5 milyona dayandı.
22: Evet.
21: Yani bir yandan da bakıyorsun şehir giderek de pahalılaşıyor.
22: Çok yani, şu an ilk 5'teyiz. Normal düz konut satışında, yabancı falan değil. Onda zaten ilk 3'teyiz. Normal konut satışında Nisan'a göre, Nisan'da patlama yaptı. 350 binlerden 450 bin lira falan geldik. İnanılmaz bir artış var. Konut metrekare fiyatı bu kadar artarken konut fiyatlarındaki değer yükselişi, piyasa kötü, hani faiz yüksek, krediler çıkmıyor, hani konut satışı yok aslında bakarsan genel olarak. Ama Mersin pahalı. Neden? Yani çünkü burada bir şekilde bir inşaat sektörü dinamiği var. Bunun parası nereden geliyor dersen, ben hep derim Mersin'de para vardır. Mersin böyle diğer şehirlere benzemez. Üretimle kazandığının yanında, eskiden daha çok tarımsal üretimle ekonomisi dönen bir şehirken, son yıllarda ticaretle ağırlıklı olarak alsatla ekonomisi dönen bir şehir. Ama bu alsatında bugün de Mersin'de Mersin merkezi çok 20 ili aslında kapsıyor. Devasa bir yasa dışı bahis operasyonu, yanlış hatırlamıyorsam 18 milyar TL gibi, hatta Mersin'le ilgili kısmında 7 milyar TL gibi bir rakam olduğu söyleniyor. Adalet Bakanı direkt kendisi açıkladı. Çok büyük bir operasyon yapıldı. Yani rakamlar arkadaşlar, hani 20 milyar TL'yi 128 milyardan hatırlayın. Hani oradan da böyle bize çağrışım yapabilir. Çok yüksek paralar bunlar. Yaklaşık 20 milyar
21: böyle
22: TL.
21: Böyle bir meblağa nasıl ulaşmışlar? Yani, nasıl bir ağdan söz ediyoruz?
22: Yani yaklaşık 7 milyar, hani sen buna işte 10 milyar TL'nin bir Mersin'de yasa dışı
21: katrilyon
22: bahis.
21: Katrilyon eski ifadeyle.
22: Tabii
21: işte.
22: Katrilyon. Yani düşünsene Serkan, şimdi biz diyoruz ki Mersin niye bu kadar pahalı? İşte para var ama bu paranın kaynağı ne?
21: Ama temiz para değil.
22: Heh, işte kaynağında sıkıntı var zaten. Sorun orada. Biz bir geçiş ülkesiyiz. Evet, ve Mersin'de bu geçiş ülkesinin geçiş üssü. Bu bir gerçek. Mal giriyor, para giriyor, ticaret giriyor, alsat giriyor, bir şeyler giriyor. Bizim üzerimizden birileri zengin oluyor. Ve aynı zamanda bununla da yetinmeyip bir de çoluğu çocuğu, genci, darda olanı, zorda olanı, bir umut diye öğrenciyi yasa dışı bahisle hesabını kullanarak, bir şekilde kandırarak, mağdur ederek bu şekilde maalesef ki sosyal çürümeyi de beraberinde getiriyorlar. Hani sadece seni sömürmüyor. Seni bir nevi işte buna hırsızlık mı dersin, hak yemek mi dersin, başkasının hakkını gasp etmek mi dersin? Bu buna giriyor zaten yani. Acı bir şekilde. Mersin'de kontrolsüz bir büyüme, kontrolsüz bir değer artışı, kontrolsüz bir yapılaşma varken kim konuşuyor? Hiç kimse. Gerçekten bunun değerlendirmesini yapan 4 tane üniversitemiz var. Profesörlerimiz, hocalarımız var, değerli, kıymetli. Bu konuyu ele alanı duymadım. Konuşanı duymadım, değerlendireni duymadım. Ya biz bilgimizin yettiği kadarını görmeye çalışıyoruz.
21: İlk defa bir Mersin Üniversitesi'nden bir hocamız ekonomiyle ilgili bir açıklama yapmıştı. Belki evet, denk geldin.
22: Evet.
21: Ekonomik sebepler, gerekçeler, evet, sonuçlar. Şaşırdım yani.
22: Ben de çok şaşırdım. Dilerim devamı gelsin ve Mersin özeline gelsin.
21: Tespitleri doğru.
22: Doğru.
21: Ama yani bugüne kadar hiç duyduğumuz açıklamalar değildi.
22: Niye Mersin özeline, Mersin'e özgü ekonomik yorumlar, değerlendirmeler yapılmıyor? Niye tehlikelere dikkat çekilmiyor? Bak, biz bilgimiz yettiğince, gözümüz gördüğünce, aklımız anladığınca bu kara paranın, Mersin üzerinden dönen paranın, aklanan paranın peşine düşmeye çalışıyoruz. Hesabını sormaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Şehre zarar verdiğini göstermeye çalışıyoruz, ülkeye zarar verdiğini. Ama bu sadece bizim çapamızla olacak bir şey değil. Kent yöneticilerinin, kente dair sorumluluğu olanların, belli koltukta oturanların da buna izin vermemesi, konuşması gerekiyor. Hatırlayın, çok uzağa gitmeyin. Silifke'de bir mermer işletmesi İsrail casusluğuyla, MİT operasyonuyla çökertildi arkadaşlar.
21: Geçen hafta da bir Avusturya mı? Avusturya, evet, suç baronu yakalandı Mersin'de. Avustralya'da olabilir.
22: Kırmızı bültenle aranan bir baron
21: Mersin'den yönetiyormuş
22: Mersin
21: adamı.
22: Mersin Yenişehir'de yakalandı. Düşünsene, evet, ya. Yani biz nerede yaşıyoruz yani? Mersin nasıl bir yer?
21: Yaşadığın akıl almıyor. Kentin farkına var.
22: farkına varıyorum ama ben korkarak farkına varıyorum. Ben tedirgin olarak farkına. Bir hani bugün Arjantin çok güvenli değildir. Venezuela çok güvenli değildir. Böyle sokakta rahat rahat yürüyemezsin. Sermaye sahibi olamazsın. Yani bir mafya gücüne, bir korumaya ihtiyacın vardır. Devlet gücü bile yetersizdir. Şimdi Mersin'de böyle bir güç odakları oluşumu görüyoruz, işte var demek ki. Varken nasıl bu şehri yönetenler bu kadar sakin, umarsız?
21: Suç akılları farklı çalışır. Biliyorsun, bir dizide izlemiştim. Adam koca bir holdingin sahibi ama kimse o adamı tanımıyor ve meğerse adam holdingin çalışanıymış.
22: Ya.
21: Herkes onu bir çalışan olarak biliyor. Tek söylediği, en iyi saklanma yeri göz önünde olmaktır.
22: Olmaktır. Mersin'de
21: Mersin böyle bir ortam sunuyor.
22: Aynen öyle. Katılıyorum. Göz önünde olup da saklandıklarını zannedenler aslında kafalarında kuma gömen o kuşlar arkadaşlar. Hani bugün en önde gelen koltuklarda oturan insanlar var ya, en bilindik mevkilerde, makamlarda, ticaret odalarında, borsalarda, AKİP'te, derneklerde, mesiatta, cemiyette, Lyons kulüplerinde, şurada, burada, işte ESOP'ta. Yani hani belli koltuklarda oturan insanlar bizim gördüğümüz bu çarpık düzeni görmüyor mu? Bal gibi görüyor. Hatta bu düzenin önlenmesi için bir şey yapmaları gerekirken yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Görmüyoruz. Niye? Neden? Yani ortak mısınız? Beraber mi hareket ediyorsunuz? Kazancınız mı var? Şehir bu kadar yağmalanırken, şehrin bu kadar içinden geçilirken niye göz yumuluyor bu kadar? Yani tekrar dönüyorum, dolaşıyorum, akaryakıt dolum tesislerine geliyorum. Şimdi bir uzman görüşü aldık Kimya Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilcisi'nden konuyla ilgili. Ve dedi ki bu tesislerin taşınması çok zor dedi. Yani dedi gerçekçi olalım.
21: Haklılık payı
22: hani
21: var ama.
22: Hani böyle dedi, evet. Bugünden yarına bunlar dedi tek başına bir depo değildir dedi. Bunların dedi altında boru hatları var dedi.
21: Doğru.
22: Yani de, yani
21: limana
22: sadece
21: kadar uzanıyor.
22: Tabii ki de sen sadece dedi depo olarak bakamazsın bunu. Bunların dedi beraberinde bir sürü teşekküller var. Yani bununla değerlendirmen gerekiyor.
21: Bir de limandan uzaklaştıkça maliyet artacak.
22: Tabii yani deniz içerisindeki yapılaşmaların da göz önünde bulundu. Evet. Deniz içerisinde devam eden borular var dedi, taşıma boruları. Ve biz geçtiğimiz yıllarda hatırlarsan geçen yıl da aynı şirket üzerinden haber yapmıştık. Karaduvar'da, Kazanlı'da insanların yaşam alanlarının altında boru hatları döşeli. Acı bir şekilde. Yani konut alanlarının bahçelerden akaryakıt fışkırdığını hatırlayalım. Çok değil, 10-15 yıl önce Mersin'de bunun haberlerini yapıyorduk.
21: Bir ay sönmeyen yangın.
22: Kazanlı'da. Yani o meşhur biber tarlalarından, bahçelerinden akaryakıt fışkırıyordu. Niye? Akaryakıt depolarının çok denetimsiz, uzman yeterlilikler, standartlar sağlanmadan yapıldığı için. Bugün geldiğimiz noktada en son yangınla birlikte bir kez daha neyi anladık? Beyrut'u unutma Mersin. Beyrut limanındaki patlamada yine bizimle aynı benzer yerleşkeye sahip limanın yanındaki akaryakıt silolu depolarında, petrokimya tesislerindeki yangında Beyrut neredeyse yerle bir oldu o patlamayla birlikte. Yani biz de mi bunu bekliyoruz? Bu mu olsun? Tamam, tabii ki de taşımak mümkün değil ama hiçbir şey de yapmıyoruz. Yani Kimya Mühendisleri Odası'ndan açık çağrı. Mersin Valiliğine çağrı yaptı doğrudan o da. Sizin talimatınızla, sizin önderliğinizle, sizin yönlendirmenizle ve biz organize sanayi bölgesine de bu çağrıyı yapıyoruz diyerek işbirliğini açız. Denetleyelim, eğitim verelim, standartlara uyulup uyulmadığını yerinde birlikte görelim, inceleyelim, ne yapabileceğimize bakalım. Kısım kısım yavaş yavaş da olsa geleceğe de nasıl bir çağrı yaptı doğrudan o da. Sizin talimatınızla, sizin önderliğinizle, sizin yönlendirmenizle ve biz organize sanayi bölgesine de bu çağrıyı yapıyoruz diyerek işbirliğini açız. Denetleyelim, eğitim verelim, standartlara uyulup uyulmadığını yerinde birlikte görelim.

0: oturalım konuşalım en azından deniliyor. Çok mantıklı, makul bir şekilde. Mesela 4 tane üniversitemiz neden bu kara duvar ve kazanlıyı görmüyor? Bu akaryakıt dolum testlerin çevreye yarattığı, insan sağlığına maruz bıraktığı o tehlikeleri niye değerlendirmiyor? Bak ne güzel, işin uzmanı çıktı, hakkını verdi, elini taşın altına koydu, söyleyebileceği her şeyi söyledi. Konuştu, hazırız diyor, yapabiliriz diyor, yapalım diyor. Ama şehrin valisi, şehrin belediye başkanı, şehrin milletvekilleri, yarın Allah korusun Beyrut'taki patlama benzeri bir patlama olursa mesaj yayınlayacak bütün o tiritli, ünvanlı insanlar, geçmiş olsun ey Mersin halkı diyecek bütün o ünvanlara sahip insanların bugün bu buluşma için, bu çağrı için bir araya gelmesi gerekiyor.
1: Şu an bizim odalarda, siyahlarda genel anlamda baktığın zaman tamamen bir koltuk telaşı var.
0: Evet.
1: Seçilmiştir. Bir dönem daha nasıl seçilebilirim?
0: Oradan da milletvekilliğine nasıl yürürüm?
1: Geçebilirim. Bir sıçramayı nasıl yapabilirim? Yani şu an bizim o dediğin insanlardan beklentilerimiz çok yüksek ama onların tek derdi bir sonraki dönem nasıl seçilirim ya da bir yere nasıl geçebilirim?
0: Şimdi ben gazetecilik öğrencisiyim arkadaşlar aynı zamanda. Meslekteki 25. yılımdan itibaren. Bir de dedim işin akademik tarafına bakayım. Hani oradan nasıl görülüyor meslek diye. 3. sınıf öğrencisiyim. Uzaktan eğitimle İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Ve derslerde hocalarımız bize birebir hemen hemen bütün derslere katılıyorum. Şunu anlatıyor. Gazetecilik halka doğru bilgi aktarma ve halkın o bilgiyle tepki vermesini sağlama mesleğidir, işidir aslında. Yani sen halkın tepki vermesi için bu işi yapıyorsun. Sen bunu halka gösteriyorsun, tarafsız bir şekilde göstermen
1: kamu
0: gerekiyor.
1: Haberi, evet.
0: Haberi göstermen, yani bilgiyi, doğru bilgiyi göstermen gerekiyor. O değerlendirmeyi yine vatandaş, yurttaş yapacak diyor. Ve ona göre de tepki verecek diyor. Mersin tepki vermediği için yıllardır tepki vereceği yerde aman o bizden, aman biz zaten muhalefetiz birbirimizi yıpratmayalım, aman şurada 3-5 kişiyiz birbirimizi mi kıralım, bizi birbirimize düşürüyorlar tarzı söylemlerle
1: ya da bir yakın orada çalışıyordur.
0: Sermaye ve rant uğruna, çıkar uğruna, işte Mersin Havalimanı kazanmasın mı? Siz Mersin Havalimanı yapılmasını istiyorsunuz diyerek, bizi sermaye düşmanlığıyla suçlayarak, eleştirel bakan insanları, sorgulayan insanları hep susturdu. Ve bugün bu susmanın bedelini ödüyoruz işte. Yani biz sustukça tepemize çıktılar. Biz sustukça iş daha kötüye gitti. Mersin sustukça Mersin'den geriye bir şey kalmaz oldu. Bugün Mersin'in yaşlı nüfusu artıyor. Genç nüfusu azalıyor. Çünkü Mersin'de genç de kalmıyor. Gelecek görmüyor bir kere, en önemlisi. Burada yaşamını idame ettirebileceği, çocuk sahibi olup gelecek vaat edebileceği bir yaşantı görmüyor.
1: Bir kendine. Asgari ücretle bir yerde çalışmak istemiyor. Daha farklı hedefler belirliyor kendine. Tabii. Ya da okumuştur, mezun olmuştur ama kendi iş dalıyla ilgili herhangi bir fırsat yakalayamamıştır.
0: Biz küçük ölçekli çalışan tüketene dönüştürülüyoruz. Hı hı. Üreten zaten hiçbir şekilde üretme. Üretme yani sen hazıra kon. Tarımsal üretimimizdeki en büyük sorunlardan biri çiftçi yaşının ortalamayı 55'i geçmesidir. Ki Mersin'de de bu durum böyle. Bu kadar hani adam eksen adam bitecek toprakları ekmemek, ekmekten vazgeçmek, yok etmek, işte silolar kurmak, akaryakıt depoları kurmak, oteller dikmek, kat kat rezidanslar dikmek, yeşile yani sırf betona kurban etmek para uğruna. Sonra dönüyorsun bakıyorsun diyorsun ki ben burada yaşayamam, bana burada gelecek yok. Buranın kendi geleceği yok. Bana nasıl gelecek olsun diyor yani. Haklı olarak. En son yaptığımız TÜİK 2025 yılı değerlendirme şeyinde işte Mersin'de yalnız yaşama oranının arttığını gördük. Çekirdek aile sayısının düştüğünü gördük. Tek çocuklu aile sayısının arttığını gördük. 2, 3, 4 çocuk sahibi olan aile sayısının çok çok azaldığını gördük diğer illere nazaran. Yaşlı nüfusta ilk ondayız. İlk ondayız yani. Şimdi biz Mersin'i akaryakıt depolarına bırakalım, kirli sanayi tesislerine bırakalım, taşıyacaklarına bırakalım, kıyıyı işgal

0: Gelenlere bırakalım biz. Çıkalım gidelim Mersin'den o zaman. Yani geriye bu mu kalsın?
1: Giderek de pahalılaşıyor
0: Mersin. Tabii yaşayamaz hale geliyorsun zaten.
1: Yani emekli
0: zaten.
1: Şehri, öğrenci şehri kısmından da vazgeçiyoruz.
0: Ya şimdi birçok mesela uzman da bunu destekliyor. Gettolara geri dönüş başladı Serkan. Bir nevi gettolaşma başladı. Neden dersen? Hani bu Mersin'de de böyleydi ama İstanbul'da daha kolay örnektir. Onu anlatalım. Şehir başka bir yerdeydi. Pahalı bir şehir vardı orada. Sen uzakta, şehre uzak bir yerde, gettolarda, gecekondularda yaşardın. Kira daha düşüktü. Daha az hizmet alırdın. Yani iş ona gidiyor şu anda. Hani uzaklaşarak pahalılığı önlemeye çalışıyorsun ama artık mümkün değil. Pahalılık her yerde pahalılık geçerli. Yani gette dolaşabileceğin yer de kalmadı. Yani sen köye de gitsen fiyatlar aynı. Pahalı. Akaryakıt pahalı, su pahalı, elektrik pahalı. Her şey pahalı. Nereye gidersen git o maliyeti bir türlü yaşam standartlarına çekemiyorsun. Yani köydesin su niye pahalı? Pahalı. Pahalı ya, adam savaş var diyor yani, ekonomi diyor. Pahalı, her şey pahalı. Yani hiçbir şeyin fiyatını Türkiye'de çıktığında geri indiremezsin. Bu artık hepimizin dönmez, kabul evet. ettiği bir şeydir, kavramdır, kuramdır yerleşmiş. Yani Mersin'de bunu 3 katı hissediyorsun. Yani dün pazara gittim, evimizin oradaki semt pazarına gittim. Ben çok severim pazara gitmeyi. Hem insanları gözlemlemeyi severim, hem piyasayı yoklamayı da severim. Yani normalde yaz ayları diyebileceğimiz ayların girişlerindeyiz diyelim. Fiyatların çok çok ucuz olması gereken dönemlerdeyiz diyelim. Değil. Fiyatlar ucuz değil. Domates ateş pahası, salatalık ateş pahası, biber ateş pahası. Yani ben dolmalık biberi 40 liraydı. Evimizin önündeki semt pazarından bahsediyorum. Kötü, kenarda böyle hani içinden seçebileceğin iyisini 20 liraydı. Birçok insan onu alıyordu.
1: Zaten 20 liradan aşağıda bir şey yok.
0: Yok.
1: Başlangıç değil. Artık.
0: Yeşillik 15.
1: Hı-hı. 10 liraya var, 20 liraya var. Bağ
0: bizim
1: sayısına.
0: Orada, bizim orada 15.
1: 10 liraya da vardı. Bağ
0: 15.
1: 10 liraya da vardı, 20 liraya da vardı.
0: Ben yani kuzu kulağı, semizotu işte 15 yani.
1: Ama semizotu şimdi daha mevsim değil, biraz bekle.
0: Normalde Mersin için uygun olması gereken fiyatlı ürünler
1: bunlar. Yeşillik anlamda maydanoz 15 liraya 20 liraya olmaz.
0: Yani Mersin gibi bu iklimdeki bir şehir için pahalı demek istediğim. Ama her şey pahalı.
1: Tabii.
0: Şehir niye bu kadar pahalı? Evler niye bu kadar pahalı? Yani böyle bir şehir değil ki Mersin. Çok kolay kuzu kulağının hemen büyüyeceği, çok yani büyük maliyet gerektirmeyen, gübre gerektirmeyen, ek biç, işçilik bilmem ne gerektirmeyen, değil mi? Üründür. Bütün ürünler için geçerli.
1: Ama işte üretici burada para kazanıyor mu?
0: Ya kazanmıyor, aracı kazanıyor
1: bakıyorsun.
0: Zaten.
1: Yani baktığın zaman adam bir ürünü 10 liraya zar zor satıyor, pazara gidiyorsun 70 lira, 80 lira.
0: Tamam da Mersin'de böyle olması çok anlamsız.
1: Tabii.
0: Yani sen doğrudan üretim şehrisin güya.
1: Kabullendik ama biz bunu.
0: Eskiden neydi? Ucuz şehirdi Mersin. O yüzden gelirdi insanlar. Yaşam kolaydı Mersin'de. Evler çok ucuzdu, hayat çok ucuzdu, iklim sıcaktı, emekli şehri derdik. Yani ne oldu da biz metropol görünümlü koca bir köye ne ara dönüştük? İşte bu son 50 yıl, 30 yıla bakarsak ne ara nasıl dönüştüğümüzü görebiliriz. Kimlerin vebaliyle, kimlerin vizyonsuzluğuyla, hangi siyasi ideolojilere kurban edilerek maalesef acı bir şekilde bunu görebiliriz. Yani burada parti ayrımı yapmaksızın iktidarıyla, muhalefetiyle Mersin'de Mersin için politikalar güdülmemiştir. Mersin için gelecek projeksiyonlar çizilmemiştir. Mersin için bir gelecek yaratılmamıştır. Mersin için çevre illeriyle entegre bir şehirleşme, büyüme düşünülmemiştir. Mersin, yıllardır Mersin Limanı, Mersin Limanı denilir. Mersin Limanı'nın en büyük müşterisi çevre illerdir. Kayseri'dir, Konya'dır, Antep'tir, üretim şehirleridir. Ürettiği malı Mersin Limanı üzerinden dünyaya açar bu şehirler. Bizim yıllardır bu şehirlerde yol bağlantılarımız yoktur neredeyse. Yapılmamıştır doğru düzgün. Ama bu insanlara bu şehirden yazlıklar kiralanır. Yazlıklar satılır. İşte yazın nüfusu artar, denize gelirler. Otel var mı? Yok. İkinci konutlar rezil vaziyette. Yani ne zaman çökeceğini elimiz yüreğimizde bekliyoruz. Zemin sıvılaşması dediğim bir bela var başımızda. Kimsenin dönüp baktığı yok. Allah korusun en ufak bir depremde, yani bizde değil komşuda falan olan bir depremde gözümüzü batı sahillerine çeviriyoruz. Ama ne? Kayserili gelsin yazın burada para harcasın. Yani hiçbir güvenlik önlemini alma, hiçbir temel ihtiyacı karşılanma, kanalizasyon altyapısı yetersiz, Kız Kalesi'nde fosfetikler taşsın. Yani sadece para nasıl para kazanırız? Bugün nasıl para kazanırız? Hani yarın da değil, bak bugün. Kazandık kazandık.
1: Yazın özellikle sezonluk düşünüyoruz.
0: Çok acı bir şekilde. Hı-hı. Yani şehrin her şeyinde sezonluk düşünüyoruz belki de. Günübirlik düşünüyoruz. Yani.
1: Mersin'de ulaşımında turistik da... diyebileceğin işte Kız Kalesi'nde hali görüyoruz.
0: Geçen hafta Erdemli Ticaret Sanat Odası'ydı yanlış hatırlamıyorsam. ETSO Başkanı'nın çabasıyla diyeyim Kız Kalesi çevresinde. İş dünyası temsilcilerinin çabasıyla, katkısıyla bir temizlik çalışması yapıldı. Onlara mı düşer? Onlara mı kalmalı bu iş? Nerede Turizm İl Müdürlüğü? Nerede Sayın Valimizin önderliğindeki o turizm hassasiyeti, turizm kurulları, çalışan bir sürü insan var yani bu işle ilgilenen. Hı-hı. Yok değil yani. Hı-hı. Nerede belediyeler? Yani niye iş dünyasına kalıyor bu iş? Bu bakım, bu temizlik. Neden biz yıllardır Kız Kalesi'ni dünyanın en önde gelen yapılarından birine dönüştüremiyoruz? Eşi benzeri yok neredeyse ya. Yok yok, eşi benzeri yok. Bak İstanbul'un en önemli silüeti bütün görsellerinde Kız Kulesi'dir. Denizin ortasında bir yapı Galata Kulesi'dir. İstanbul Boğazı'dır. Yani senin Mersin'de koskoca kalen var. Ne bir görselini anlatabiliyorsun, gösterebiliyorsun, yaşatabiliyorsun, ne de bağır edebiliyorsun mekanı. Pislik içerisinde. Yıllarca aydınlatmasını konuştuk, yıllarca ışıklandırmasını konuştuk. Yıllarca burada ne yapılabilir, ne olabilir sorduk. Ama ses karşıdan alamadık. İşte diyorum ya, üniversiteler nerede? Önce bilim ışık tutacak. Burada ne, nasıl yapılabilir? Zarar vermeden. Yani ben kesinlikle Bodrum Deniz Müzesi'ni göreceğim. Hayran oldum izlediğim belgeselde. Çok güzel bir müze kazandırılmış. Deniz Müzesi. Ki bir deniz şehriyiz. Denizle zaten barışık değiliz. Oradakinin onda birini Kız Kalesi'ne yapabilsek, Bodrum Müzesi'nin onda bir çalışmasını Kız Kalesi'ne yapabilsek akıl almaz bir şey olur yani. Bütün dünyanın ilgisini çeker.
1: Hem tarihi bir müze olabilir hem de deniz müzesiyle birleştirilebilir.
0: İşte bilim insanları nerede?
1: Çünkü
0: bu işin
1: insanlar
0: uzmanları.
1: İnsanlar oraya giriş ücreti mi veriyorlar Kız Kalesi'ne?
0: Neye giriyor?
1: Ne görüyor
0: şey,
1: yani?
0: Hiç,
1: ne görüyor?
0: Pis yani. Hiçbir şey yok.
1: Ne görüyor?
0: Evet, acı bir şekilde. Yani bu öğren yerleri...
1: O tarihi yaşayamıyorsun.
0: Tabii hissedemiyorsun. Yani oraya bir aidiyet bağlanamıyorsun, anladın mı? Ya burası çok güzel, buraya şunu da getirmeliyim, o da görmeli. Şuna da söylemeliyim, o da buraya gelsin, burayı görsün. Yani yok, bu yok, bunu yaratamıyorsun. Şey, Kültür Yolu Festivali sona erdi. 9-17 Mayıs tarihleri arasında.
1: Sadece
0: Mersin
1: konserlerle anıldı ama.
0: Şimdi... Baktım, özellikle yaygın medyaya baktım Serkan. Ulusal medyada görmeye çalıştım biraz. Aradım. Göremedim. Konserler. Bir iki konserle geçti
1: İşte
0: sadece.
1: İşte konserler öne çıktı sadece.
0: Ama yani böyle bekliyor muydum? Bu kadar beklemiyordum. Şehir sahiplenmedi.
1: Ben
0: şehrin,
1: bekliyordum.
0: Şehrin sahiplenmesi için de, Mersin'in sahiplenmesi için de doğru birliktelikler sağlanamadı.
1: Konserler ilk önce Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak dendi.
0: Evet, ki
1: daha sonra Mezitli'nin en ücra yerinde yapıldı.
0: Çok uzak bir yerde, ulaşım sorunu olan bir yerde, park sorunu
1: yani
0: olan
1: Cumhuriyet
0: bir yerde.
1: Cumhuriyet Meydanı'nda yapılsa belki daha hareketli olabilirdi.
0: Kesinlikle, ama sadece o konser ayağıyla kitleleri getirmek.
1: Bunlar öne çıkıyor biliyorsun.
0: Tabii öne çıkıyor da yeterli değil. İşte, yok davet kriziyle başladı, yok işte Büyükşehir Belediye Başkanı ben davet edildim dedim. Gideceksin ya. Senin şehrini sen kime bırakıyorsun? Bu evren boşluk doldurmaz. Burası senin şehrin. Yani bürokrasiymiş, nezaketmiş. Daha biz sizi böyle seçmiyoruz. Bak seçilirken böyle konuşmuyorsunuz. Kapısının önünde yatarım. Kul köle olurum. Ayağına paspas olurum. Şöyle yatırım isterim.
1: Havalimanında
0: böyle cazibe olsun diye çabalarım. Şunu yaparım, bunu yaparım gece gündüz diyorsunuz ya. Sonra davet gelmedi, ben de gitmedim. Gideceksin, sana orada söz verilmezse konuş. Ben gittim konuşturmadılar da, ben gittim almadılar da, ben şehrime sahip çıktım de. Ben buna kızıyorum. Sen şehrine sahip çıkmak zorundasın. Burası senin şehrin. Sen başkalarına orta meydanı boş bırakamazsın. Öyle olmaz, bu doğru bir şey değil ki. Yani sen de git, ben de küseyim. Serkan da oynamasın, biz de yayına çıkmayalım. Yani oluyor mu öyle?
1: Olmuyor öyle ama yani,
0: evet,
1: Balıkesir'de
0: gidip balık festivaline katılıyorsun.
1: Gidebiliyorsun, evet.
0: Yani bu mudur? Ya Mersin'de
1: Yalova'dan da sana selamlar var.
0: Aleykümselam.
1: Yeşillik istiyorlar. Biber istiyorlar. Kargoyla.
0: Tabii seve seve.
1: Yani bizim burada dedikleri gibi yani 10 liraysa hakikaten orada çok daha.
0: Çok kat kat fazladır.
1: Fark ediyorum.
0: Abimlerden biliyorum İstanbul'dan. Çok çok çok fazla acı bir şekilde. Hatta geçtiğimiz
1: buradan
0: hafta
1: Nebru Kaplan Hanım'a da selamlarımızı
0: selamlar.
1: Iletiyoruz.
0: Geçtiğimiz haftalarda İngiltere ile Türkiye'yi kıyaslamıştı bir blok. Yanlış hatırlamıyorsam fiyatları karşılaştırmış ve İngiltere daha ucuz çıkmıştı Türkiye'den. Normal şu an gidişat ona doğru ilerliyor. Hatta şey vardı işte İran.
1: Ama bu kıyaslama yanlış.
0: İran'da savaş var. İran'da domates daha ucuz. Hani tartışmaları falan yapılmıştı. Belki denk gelenler olmuştur. Bizdeki gerçek enflasyon oranları konuşulmadığı için resmi rakamlarda Mersin'de de bu aynı şekilde yansıyor.
1: Ya bir de gelir düzeyleri farklı. Yani kıyaslama yaparken bunu yapamazsın.
0: Tabii ona katılıyorum ama
1: biz her zaman işte Türk lirasına çeviriyoruz. Burada şu kadar. Aa bak o daha ucuz, daha pahalı diyoruz.
0: Tabii tabii ama ben şuna bağlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar Mersin'de dediğimiz gibi bir tereyi, bir rokayı üretmek çok daha maliyeti düşük, daha kolay, daha kısa sürede iklim de buna müsaittir. Çabuk gelir elde edebileceğin, hemen ürünü satışa koyabileceğin bir tezgahta, yol kenarında. Burada bile biz buna pahalı diyorsak vay haline zaten Türkiye'nin geri kalanın. Yani acı bir şekilde hani bu üretimin bu kadar kolay yapılamadığı illeri sadece büyük şehir olarak düşünme, küçük şehir olarak düşün. Yani domates salatalığı bostan olarak bakıyoruz ya, marketten alan şehirler açısından baktığında da iş çığırından çıkmış durumda. Ama Mersin'de yerli muzun üretildiği bir yerde muzun pahalı olması, limon üretiminin başkenti olan bir yerde işte limonun fiyatının yükselmesi maalesef ki piyasa spekülatörlerinin, aracılarının, rant sağlamak isteyenlerin depolara ürün çekip sonra ürünü arıza göre yönlendirip talebe göre piyasaya az az sürüp fiyat yükseltme hamlelerine karşı müdahale edilmemesinden kaynaklı. Mersin'de bu müdahaleler yeteri ve doğru kadar yapılmıyor. Bunu kurban fiyatlarında da gördük. İki hafta önce Kasaplar Odası'yla yaptığımız haberde, görüşmede şehre dışarıdan çok fazla kurban geliyor. Fiyatlar bu yüzden yüksek demişti. Mersin'deki kurban fiyatları Türkiye ortalamasının üzerinde. Niye? Mersin'de insanlar daha mı çok kazanıyor? Hayır. Ama bir para var. Serkan hatırla. Yani altın mevduatında
1: ilk beşlerdeyiz.
0: Para mevduatında, evet. İşte konut satışında bir para var. Bizde yok. Birilerinde var, bizde yok.
1: Döngüde sıkıntı var.
0: Evet yani o işte hakkaniyetle adil paylaşımında sıkıntı var. Bunda da kent idarecilerinin, kent siyasetçilerinin o piyasaya, ekonomiye doğru ışık tutmamasında, bilim insanlarının, meslek uzmanlarının piyasaya doğru ışık tutmamasında bir sorun var bence. Eğer tam olarak bir tarım planlaması yapabilen bir şehir olsaydık çok başka bir Mersin olurdu. Tam olarak bir turizm planlaması yapan bir şehir olsaydık çok başka bir Mersin olurdu karşımızda. Tam olarak bir gerçek anlamda lojistik planlaması yapabilen bir şehir olsaydık bir Hamburg'tuk şu anda. Bir dünya merkeziydik.
1: İnanç turizmi.
0: Kesinlikle yani inanç turizmi.
1: Gastronomi.
0: Benim yani gastronomi başka bir şey. Ona konuşmayacağım
1: ama. Hayır
0: bunların
1: hepsi öne çıkartacak
0: tabii,
1: seni.
0: İnanç turizmi benim içimi yaralayan bir alandır.
1: Evet.
0: İçimi acıtır. Dünyada örneği olmayan yedi uyurlar eshab-ı keyfi dünyaya anlatamamak.
1: Sempolü,
0: Aziz Sempolü, Hazreti İsa'nın havarilerinden biri olan Hristiyanlıkta bir hac merkezi olarak kabul edilen, bizdeki gibi kutsal, bizim için hac vazifesi ne kadar kutsalsa o kadar kutsal olan Tarsus'taki Hazreti İsa'nın havarilerinden Sempaul'un o doğduğu evin olduğu yeri dünyaya anlatamamak, tanıtamamak, beraberinde Hazreti Daniel'in kabrinin olduğu yeri, eshab-ı keyfi, yani Tarsus başlı başına bir açık hava müzesiyken, bir inanç merkeziyken.
1: Buradan Silifke'ye doğru git. Aynı şekilde.
0: Yani oraya daha varmadan Tarsus'tan çıkamıyorsun. Hı-hı. Ama bir Tarsus yok dünyada. Üzgünüm ama inanç turizmi dediğin bir rota var ve Tarsus yok. Acı bir şekilde. Neden yok? Bizim beceriksizliğimizden, bizim sahipsizliğimizden, sahip çıkamamamızdan, bizim hor görmemizden, ikinci, üçüncü, beşinci, altıncı plana atmamızdan, yani biz her şeye öncelik verip de tarihimize vermediğimizden kaybediyoruz. Her şeye öncelik veriyoruz. Sözde göstermelik ama tarihe vermiyoruz. Ben çok iyi hatırlıyorum. Mersin Müzik Festivali'nin ilk 10 yıllarından biriydi. Yani 8-9 olabilir, emin değilim. Hatırlıyor musun? Sen de hatırlarsın gerçi. Kanlı Divane'de, Cennet Cehennem'de yapılan konserlere insanlar ne kadar büyük ilgi gösteriyor tarihi mekanlarda aslında.
1: Yaptıkları belki de en doğru, en ilginç şeylerden biriydi.
0: Biriydi. Görsel temalarla desteklenerek, yani o zamanki bir Roma kıyafetiyle bir kadın bir erkek görsel sunumlarla bir işte konserin yanında seni mekana, o aidiyete bağlayan, hissettiren, orada tematik etkinlikler yapılmıştı. Yani bir kız kalesi için bu yok, bir geçtiğimiz yaz değil, bir önceki yaz sanırım Meryem Ana Kilisesi'ne gitmiştim ki o da aslında sayılı kendi literatüründe, kendi alanında ender kabul edilen kiliselerden biridir Mersin'deki Meryem Ana Kilisesi. Kaderine terk edilmiş ve çok üzülmüştüm. En son dayanamayıp oradaki görevliye, bekçiye, küçük bir kulübeye maalesef işte yani dökülüyor. Harap bir kulübede. Bayrak çok dikkatimi çekmişti. Çok üzülmüştüm. Yani rica edin en azından insanlardan tepki olduğunu söyleyin. Ben de CİMER'e yazacağım demiştim. Bayrağı bari yenileyin. En azından yani hani. Çok kötü vaziyette ören yerlerimiz. Çok iç açıcı bir şekilde
1: popüler olmayınca daha çok kaderine terk ediliyor.
0: Yani çok kolay bir şeyler yapabileceğimiz ören yerlerine sahibiz. Ama ne oldu geçen sene? Bir ünlü oyuncunun Cennet Cehennem girişinde avro ile ödeme istenmesi üzerine isyanına şahitlik ettik. Türkiye'ye rezil olduk, hatırlayın. Arkadaşlar yani Cennet Cehennem'e girerken o ünlü oyuncuya bilet parası ödemek istediğinde avro ödemesi, euro ile ödeme yapılması istendi, isyan etmişti Mersin'de. Antalya'da duymadınız bunu. Yani bunu Çanakkale'de, bunu Muğla'da, bunu Bodrum'da duymadınız, bunu Mersin'de duydunuz. Oralardaki fiyatları başka şekilde duyarken Mersin'de bir ören yerine euro ile gezme fiyatı duydunuz.
1: Açıklamayı da hatırlıyorsun. İşte yabancılara biz bu tarife uyguluyoruz, Türk vatandaşlarına değil gibi bir açıklama da yapılmıştı.
0: Gördük. Kime uyguladığınızı da gördük yani. Adam da bileti koydu ortaya. Acı bir şekilde.
1: Yabancı görmüşler.
0: Demek ki. Yabancıyız Serkan. Yani biz kendi şehrimize yabancıyız. Tabii. Kendi ülkemize yabancıyız. Tabii. Yani bize öyle muamele ediliyor. Biz sessiz kaldığımız sürece de bu böyle devam edecek ama. Ya bu bizimle ilgili bir şey. Biz ne kadar sahip çıkmazsak, biz ne kadar bize ait olduğunu kavrayıp bunun üzerine gitmezsek bu değişmeyecek. Bunu sen yani dışarıdan kurtarıcı beklemeyeceksin.
1: Ya biz işte 9 aydır her sezon yaklaşık 9 ay program yapıyoruz. Bu 9 ayda gerçekten birçok şeyi konuşmaya, birçok şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Bizim görevimiz bunları anlatmak.
0: Tabii.
1: İnsanlara ulaştırmak, bilgilendirmek. Ondan sonra dediğin gibi bunun karşılığı vatandaşın kamuoyu oluşturmasıdır.
0: Tabii, sağlıklı bilgiye ihtiyacınız evet. var. Tepki gösterebilmek için, bir şeye hak verebilmek için ya da haksızlığa karşı durabilmek için en temelde ihtiyacınız olan şey doğru bilgi. Manipüle edilmemiş, yanıtılmamış, çarpıtılmamış, dezenformasyona uğratılmamış, bir tarafa çekilmemiş.
1: Çok zor ama işte. Akşam haber programlarına bakıyorsun, biri bir tarafı anlatıyor, öteki bambaşka bir tarafı anlatıyor.
0: Yaşadığın şehirde gözünle gördüğün de buna ekle o zaman. Yani şimdi biz trafik sorununu yaşarken ben hafta sonu sen de ben de şehirde hareket halinde olan insanlarız. Yani sahil dolu, V400 dolu,
1: çok.
0: 2 dolu, evet. 3 dolu. Ben oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya giderek ilerlemeye çalışıyorum. Yani sahil doluysa D400'e çıkayım, D400 doluysa 2'ye çıkayım, 2 doluysa 3'e çıkayım, 3 doluysa geri 2 ineyim.
1: Giderken otobana vardı.
0: Gibi. Yani görüyoruz şimdi... Bu sorunların çözümüyle ilgili bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Değil mi? Yani ben mezarlık kavşağında en az 3-4 ışık bekliyorsam geçmek için, ki bekliyorum. Yani yapılmadığına dair, geriye dönük neden yapılmadı, nasıl yapılmadı, kimler tarafından yapılmadığına dair bilgi sahibi olmam gerekiyor eleştirirken. Biraz önce bahsettiğimiz gibi üst geçit, alt geçit meselesinde. Yani zengin tarafında da, kültür parkta da yok. Yoksul dediğin tarafta, Akdeniz'de de yok. Yok, yapılmıyor yani. Mersin'de bir şey yapılmıyorsa...
1: Göreceli zenginlik, göreceli yoksulluk
0: tabii
1: bilemezsin.
0: Göreceli, tabii ki de göreceli. Tabii ki de ama hani sözde oralar daha gelişmiş, daha modern ya. sözde. Yani, evet, hani evet. Modernlik üst geçittir, alt geçittir.
1: Binalar da biz modernliği ne yazık ki eşdeğer görüyoruz. Popülist yüksek katlı binalar, tabii, modern tabii. binalar görünce burası gelişmiş diyorsun.
0: Popülist kültürün dayattığı saçma sapan ne diyeyim etiketler aslında bunlar. Evet, yani bana göre lüks demek, konfor demek, kalite demek, müstakil ev demek. Benim için bahçeli müstakil evde, villadan bahsetmiyorum. Bakın yanında komşuları olan, eski çocukluğumda büyüdüğüm
1: bir mahalle,
0: bahçe kapısında
1: mahalle kültürünün yaşadığı,
0: evet, yasemin çiçeklerinin olduğu, bizim ağacımızın karşının yan komşunun bahçesine sarktığı, onun ağacının bize
1: çocuğun
0: sarktığı,
1: çocuğun birini yalnız gördüğünüz zaman hayırdır oğlum, hayırdır kızım, sen niye burada tabii, yalnızsın, kolladığım, nerede annen, nerede baban,
0: koruyup kolladığın,
1: şimdi yok,
0: şimdi mümkün değil yani. Şimdi çocuk,
1: bence zenginlik buydu.
0: Kesinlikle buydu. Birbirine güveniyordun.
1: Hı,
0: hani
1: ki.
0: En azından birbirini kolluyordun. Sen
1: kapını
0: bana emanettin.
1: Emanet ediyordun. Evini emanet ediyordun.
0: Komşu komşuya emanetti.
1: Evet.
0: Yani evine usta gelecek, komşunu çağırırdın mesela. Hani bir şey yapacaksın, komşunla birlikte hareket ederdin. Komşunu gözetirdin. O da seni gözetirdi. Şimdi bizi birbirimizden ayrıştırarak, uzaklaştırarak, yozlaştırarak ilişkilerimizi. Aman güvenmeyin. Siz size yetersiniz. Siz tek başınıza daha mutlusunuz. Yalnızlıkla tüketim çılgınlığına doğru sürüklenen, yalnızlık duygusuyla beslenip yalnızsın ve güçlüsün. Kimseye bağımlı değilsin. Sen özgür bir bireysin adı altında.
1: Tabii.
0: Saçmalığı adı altında. Maalesef insanları tüket. Sürekli güvenliğini sağlamak için işte alarm al. Al işte ne al, sprey al, işte şunu sağla, bunu yap, daha güvenli bir sitede oturra gidiyor yani o iş. Halbuki bizim kültürümüzde ne vardır, biraz önce söylediğim gibi imece vardır, dayanışma vardır, birlikte hareket etme, birbirini kollama, gözetme, sevme, yüceltme, uyarma vardır. Şimdi maalesef hem ekonomik hem sosyal anlamda çürütülüyoruz böyle içten içe, kurt kemirir gibi, yer gibi.
1: Geriye doğru gitmemiz
0: İçimiz
1: gerekiyor.
0: Çürütülüyor.
1: Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Koca bir sezonu da geride bıraktık. Ağzına diline sağlık.
0: Yarın 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın 107. yılı. Bir kez daha şükran ve minnetle ve saygıyla anıyoruz, yad ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Onların bize bıraktığı bu güzel toprağı, bu güzel vatanı, bu güzel ülkeyi dilerim çok çok daha iyi yerlere, bugünlerden çok güzel yerlere, hak ettiği yerlere taşımak bizlere, bizden sonrakilere nasip olur. Biz çabalamaya devam edeceğiz, etmeliyiz. Bizim göremedik diye, göremiyoruz diye bundan vazgeçme gibi bir lüksümüz olamaz, olmamalı bence. Aynı zamanda öbür hafta yaşayacağımız Kurban Bayramı'nı da şimdiden buradan kutlamış olalım. Kurban Bayramı vesilesiyle halkımıza bir kez daha naçizane biz de uyarımızı yapalım. Halk sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde lütfen rica ediyoruz. Mersin gibi sıcak bir şehirde atıklarınızı mümkün mertebe kontrollü belediye ekiplerinin yönlendirdiği şekilde kurban atıklarınızı çöplere atmaya çalışın. Yani sağa sola işte atılan kediye, kuşa, hani böyle çevreye zarar veren, o pisliğe, mikroba neden olan, ki sıcak hava artık artıyor ülkemizde de yavaş yavaş. Hani buna biraz daha özen gösterirsek hepimizin daha sağlıklı, daha güzel, daha huzurlu bir bayram geçirmesini de sağlayabiliriz.
1: Trafikte de dikkatli olalım.
0: Kesinlikle.
1: Teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Bugün 18 Mayıs Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de 15 Mayıs 30 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelindeki ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılması, mangal, semaver ve benzeri araç gereçlerin kullanılması da yasak kapsamına alındı. Mersin'de konut satışı Nisan ayında arttı. Mersin 4241 adet konut satışı ile Türkiye genelinde ilk 5'te yer aldı. Ayrıca Mersin'de Mart ayında 381 adet iş yeri satışı gerçekleştirilirken Nisan ayında bu rakam 448 adede çıktı. Mersin'de polis ekiplerinin drone ve kent güvenlik yönetimi sistemi kameralarından gerçekleştirdiği denetimlerde 1413 sürücüye 4.701.000 TL ceza kesilirken en çok kırmızı ışık, emniyet kemeri kullanmama, kask takmama nedeniyle ceza kesildi. Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçesindeki çiftçilerden baskı, cebir ve şiddetle para ve değerli eşya talebinde bulunan suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 tüfek, 1 miktar kenevir ile tohumu ve 5400 adet boş makaron ele geçirildi. Yenilikçi projeler Odak Mersin Demo Day 26'da yatırımcıların karşısına çıktı. Etkinlikte Mersin ve Adana'dan girişimciler projelerini ulusal ve uluslararası yatırım fonlarına sunuldu. Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ali Koç, Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, kayıt dışı istihdamın çalışanlar, işverenler ve ülke ekonomisi açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu belirterek tüm taraflara kayıtlı istihdam çağrısında bulundu. Toplam 80 parselden oluşacak 5. OSB için çalışmaların başladığını açıklayan Mersin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, yeni yatırım alanlarında 2 milyon 608 bin metrekarelik alanın işaretlendiğini, bunun 1 milyon 702 bin metrekarelik kısmının sanayi parseli olarak planlandığını açıkladı. Mersin'in Mut ilçesinde tırla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne Emine ile kızı Sümeyye Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Baba ise ağır yaralandı. Kaza Mut Silifke Karayolu'nda Karadiken Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Kurban Bayramı öncesinde Mersin'de hal komplekslerinde denetimler sıklaştırıldı. Sabahın erken saatlerinde hale giriş yapan ürünlerden iş yerlerindeki belge ve künye kontrollerine kadar kapsamlı inceleme gerçekleştirildi. Mersin'de Turfan'da üretilen sarı kız fasulyenin açıkta hasadı başladı. Bahçede kilogramı 100 TL'den alıcı bulan fasulye verimiyle de üreticisini sevindirdi. Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalanıp tutuklandı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde yıllardır ölümle anılan Bekirde Kavşağı'nda üst geçit yapımına başlandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu. Sıcaklık en düşük 19, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı 3'ler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı 3'ler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı 3'ler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
14: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
15: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
16: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
15: Türk şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
17: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
19: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo Ülke.
21: En iyi müzik, en

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için

0: Biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0533-0531-0581-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer Dünya Çiftçiler Günü'nde Silifke'de üreticilerle bir araya gelerek Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganı ile düzenlenen Silifke Yeşil Ovacık İçme Suyu 1. Etap açılışı ve tarımsal destekler törenine katıldı. Törende üreticilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt dağıtımı gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus kent içi trafiğinin yoğun aktığı Adana Bulvarı'nın Hürriyet Caddesi ile kesişme noktası olan ve araç geçişlerinde sıkıntı yaşanan kavşakta kapsamlı yenileme işlemi yaptı. Büyükşehir 82 evleriyle Fevzi Çakmak Mahallesi sınırını oluşturan ve çevresinde resmi kurumlar, alışveriş merkezi, çok sayıda konut ve iş yerinin bulunduğu kavşağa denk gelen alanda kaldırım düzenleme çalışması da yaptı. Sosyal belediyecilik vizyonu ile özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama daha etkin katılabilmelerinin önünü açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ÇİMSA işbirliğiyle her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenen akülü sandalye dağıtım töreninde ihtiyaç sahibi 60 vatandaşa akülü sandalyelerini teslim etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi Gazi Paşa Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek yol düzenleme çalışmaları kapsamında söz konusu güzergahı bu sabahtan itibaren trafiğe kapattı. Çalışma bitene kadar trafik akışı alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında tarihi Kilikya yolu yürüyüşü düzenlendi. Gençlik Şehri Mersin sloganı ile gerçekleştirilen program kapsamında düzenlenen yürüyüşte tarihi Kilikya yolunun Kanlı Divane, İlyas Sebaste ve Kız Kalesi parkuru yürüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği konserde Türk pop müziğin son dönemdeki dikkat çeken isimlerinden Mert Demir'i Mersinlerle buluşturuyor. 19 Mayıs Salı günü Özgecan Aslan Meydanı'nda gerçekleşecek konserin başlama saati 21. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları 19 Mayıs Salı günü tüm hatlarda ücretsiz yolcu taşıyacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
9: Radyo

0: günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kendilerini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personeli gibi tanıtıp sahte evrak ve sözleşmelerle 642 milyon 853 bin liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik Ankara merkezli 23 ilde soruşturma başlattı. 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanlığı nitelikte dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen 16 il merkezli operasyonlarda 140 şüphelinin yakalandığını ve 94'ünün tutuklandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gizli kamu yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İsrail ordusu Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'in uluslararası sularında ilerleyen küresel Sumut filosuna askeri müdahalede bulundu. Spor. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 74 yapan Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamladı. Eyüpspor ise 33 puana ulaşarak kümede kalmayı başardı. Galatasaray Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 35'e yükselterek ligde kaldı. Antalya Spor Süper Lig'in 34. son haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig'den düşen 3. takım oldu. Trabzonspor Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençler Birliği'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla puanını 34'e yükselten başkent ekibi ligde kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.646 lira 76 kuruş, Amerikan doları 45 lira 52 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 60 lira 68 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 19 sent, bir bitcoin 78.224 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.367 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında. yine bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mukaktaki tüm yardımcılarınız hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
2: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: En iyi müzik, en iyi program.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetin Kaya'da.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50, Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90, Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90, Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer Dünya Çiftçiler Günü'nde Silifke'de üreticilerle bir araya gelerek Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganı ile düzenlenen Silifke Yeşil Ovacık İçme Suyu 1. Etap Açılışı ve Tarımsal Destekler Töreni'ne katıldı. Törende üreticilere sulama borusu, makine ekipman

toz kükürt dağıtımı gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus kent içi trafiğinin yoğun aktığı Adana Bulvarı'nın Hürriyet Caddesi ile kesişme noktası olan ve araç geçişlerinde sıkıntı yaşanan kavşakta kapsamlı yenileme işlemi yaptı. Büyükşehir 82 evleriyle Fevzi Çakmak Mahallesi sınırını oluşturan ve çevresinde resmi kurumlar, alışveriş merkezi, çok sayıda konut ve iş yerinin bulunduğu kavşağa denk gelen alanda kaldırım düzenleme çalışması da yaptı. Sosyal belediyecilik vizyonu ile özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama daha etkin katılabilmelerinin önünü açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ÇİMSA işbirliğiyle her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenen akülü sandalye dağıtım töreninde ihtiyaç sahibi 60 vatandaşa akülü sandalyelerini teslim etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi Gazi Paşa Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek yol düzenleme çalışmaları kapsamında söz konusu güzergahı bu sabahtan itibaren trafiğe kapattı. Çalışma bitene kadar trafik akışı alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında tarihi Kilikya yolu yürüyüşü düzenlendi. Gençlik Şehri Mersin sloganı ile gerçekleştirilen program kapsamında düzenlenen yürüyüşte tarihi Kilikya yolunun Kanlı Divane, İlyas Sebaste ve Kız Kalesi parkuru yürüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği konserde Türk pop müziğin son dönemdeki dikkat çeken isimlerinden Mert Demir'i Mersin'le buluşturuyor. 19 Mayıs Salı günü Özgecan Aslan Meydanı'nda gerçekleşecek konserin başlama saati 21. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları 19 Mayıs Salı günü tüm hatlarda ücretsiz yolcu taşıyacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

serpe yatıyordu önümüzde pişmanlık. Aylardan Eylül'dü örttü.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: Bugün 18 Mayıs Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de 15 Mayıs 30 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelindeki ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılması, mangal, semaver ve benzeri araç gereçlerin kullanılması da yasak kapsamına alındı. Mersin'de konut satışı Nisan ayında arttı. Mersin 4241 adet konut satışı ile Türkiye genelinde ilk 5'te yer aldı. Ayrıca Mersin'de Mart ayında 381 adet iş yeri satışı gerçekleştirilirken Nisan ayında bu rakam 448 adede çıktı. Mersin'de polis ekiplerinin drone ve kent güvenlik yönetimi sistemi kameralarından gerçekleştirdiği denetimlerde 1413 sürücüye 4.701.000 TL ceza kesilirken en çok kırmızı ışık, emniyet kemeri kullanmama, kask takmama nedeniyle ceza kesildi. Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçesindeki çiftçilerden baskı, cebir ve şiddetle para ve değerli eşya talebinde bulunan suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 tüfek, 1 miktar kenevir ile tohumu ve 5400 adet boş makaron ele geçirildi. Yenilikçi projeler Odak Mersin Demo Day 26'da yatırımcıların karşısına çıktı. Etkinlikte Mersin ve Adana'dan girişimciler projelerini ulusal ve uluslararası yatırım fonlarına sunuldu. Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ali Koç, Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, kayıt dışı istihdamın çalışanlar, işverenler ve ülke ekonomisi açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu belirterek tüm taraflara kayıtlı istihdam çağrısında bulundu. Toplam 80 parselden oluşacak 5. OSB için çalışmaların başladığını açıklayan Mersin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, yeni yatırım alanlarında 2.608.000 metrekarelik alanın işaretlendiğini, bunun 1.702.000 metrekarelik kısmının sanayi parseli olarak planlandığını açıkladı. Mersin'in Mut ilçesinde tırla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne Emine ile kızı Sümeyye Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Baba ise ağır yaralandı. Kaza Mut Silifke Karayolu'nda Karadiken Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Kurban Bayramı öncesinde Mersin'de hal komplekslerinde denetimler sıklaştırıldı. Sabahın erken saatlerinde hale giriş yapan ürünlerden iş yerlerindeki belge ve künye kontrollerine kadar kapsamlı inceleme gerçekleştirildi. Mersin'de Turfan'da üretilen sarı kız fasulyenin açıkta hasadı başladı. Bahçede kilogramı 100 TL'den alıcı bulan fasulye verimiyle de üreticisini sevindirdi. Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalanıp tutuklandı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde yıllardır ölümle anılan Bekirde Kavşağı'nda üst geçit yapımına başlandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu. Sıcaklık en düşük 19, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
10: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
10: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Bazen 80'ler.
17: Oturmuşum, oturum.
16: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
18: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

bugün programa Burcu Güneş'in 1998 yılında çıkardığı Aşk Yarası isimli albümün çıkış parçası Alim Allah'la başladık ve Demet Sağroğlu Gönlünce Yaşa'yla devam ediyoruz. Hoş geldiniz.

Emel Müftüoğlu'nun 1994'te yayınlanan Emelci albümü gerçekten başarılıdır. Bu albümde Aykut Gürel'den Ercan Saçi'ye, Harun Kolçak'tan Murat Yeter'e, Şehrazat'a birçok isim bir araya gelmiştir. Sevmek En Büyük Devlet albümdeki en keyifli şarkılardan bir tanesi. Retro'ya Doğan Canku'yla devam ediyoruz. Yaşamak güzel.

Retro'ya 90'lı yıllara ait en keyifli şarkılarla devam ediyoruz. Sertab Erener'in 99 yılında çıkardığı albümünden keyifli şarkısı Yanarım. Bir Aysel Gürel şarkısı, aynı zamanda geri vokalde Şebnem Ferah'ın da sesini belki duymuşsunuzdur. Kargo ile devam ediyoruz. Kargo'nun Sevmek Zor albümündeyiz. Şarkımız da Sen Her Zaman.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
9: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
9: Marmara Birlik Siyah Zeytin 500 gram 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer Dünya Çiftçiler Günü'nde Silifke'de üreticilerle bir araya gelerek Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganı ile düzenlenen Silifke Yeşil Ovacık İçme Suyu 1. Etap Açılışı ve Tarımsal Destekler Töreni'ne katıldı. Törende üreticilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt dağıtımı gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Kent içi trafiğinin yoğun aktığı Adana Bulvarı'nın Hürriyet Caddesi ile kesişme noktası olan ve araç geçişlerinde sıkıntı yaşanan kavşakta kapsamlı yenileme işlemi yaptı. Büyükşehir, 82 evler ile Fevzi Çakmak Mahallesi sınırını oluşturan ve çevresinde resmi kurumlar, alışveriş merkezi, çok sayıda konut ve iş yerinin bulunduğu kavşağa denk gelen alanda kaldırım düzenleme çalışması da yaptı. Sosyal belediyecilik vizyonu ile özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama daha etkin katılabilmelerinin önünü açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ÇİMSA işbirliği ile her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenen akülü sandalye dağıtım töreninde ihtiyaç sahibi 60 vatandaşa akülü sandalyelerini teslim etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi Gazi Paşa Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek yol düzenleme çalışmaları

0: kapsamında söz konusu güzergahı bu sabahtan itibaren trafiğe kapattı. Çalışma bitene kadar trafik akışı alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında tarihi Kilikya yolu yürüyüşü düzenlendi. Gençlik Şehri Mersin sloganı ile gerçekleştirilen program kapsamında düzenlenen yürüyüşte tarihi Kilikya yolunun Kanlı Divane, İlyas Sebaste ve Kız Kalesi parkuru yürüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği konserde Türk pop müziğin son dönemdeki dikkat çeken isimlerinden Mert Demir'i Mersinlilerle buluşturuyor. 19 Mayıs Salı günü Özgecan Aslan Meydanı'nda gerçekleşecek konserin başlama saati 21. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları 19 Mayıs Salı günü tüm hatlarda ücretsiz yolcu taşıyacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülkü.

0: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
1: Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

Ferah Bey Kadın albümünün çıkış şarkılarından bir tanesi Bu Aşk Fazla Sana. Retro'nun yavaş yavaş sonuna geliyoruz ve 1998 yılındayız. Teoman'ın o albümünden. Onun da çıkış şarkısı

2005'te çıkan 4. stüdyo albümü. Bütün şarkıların söz ve müziği kendisine ait. Bu albümün çıkış şarkısı Gidelim Buralardan bugün sizler için seçtiğimiz şarkıydı. Bülent Ortaçgil, Bu İş Çok Zor Yonca,

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öne sürülen Orhan Ağa'nın silahlı ve bıçaklı saldırısında şehit olan polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç düzenlenen törenle gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis nitelikte dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 154 şüpheliden aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklandı. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının turizm sektöründe doluluk oranlarını %100'e yaklaştırdığını ve yaklaşık 5 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik oluşturmasının beklendiğini söyledi. İsrail ordusu Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'in uluslararası sularında ilerleyen küresel Sumut filosuna askeri müdahalede bulundu. Spor. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 74 yapan Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamladı. Eyüpspor ise 33 puana ulaşarak kümede kalmayı başardı. Galatasaray Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 35'e yükselterek ligde kaldı. Antalya Spor Süper Lig'in 34. son haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig'den düşen 3. takım oldu. Trabzonspor Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençler Birliği'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla puanını 34'e yükselten başkent ekibi ligde kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.646 lira 76 kuruş, Amerikan doları 45 lira 52 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 60 lira 68 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 19 sent, bir bitcoin 78.224 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.367 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
3: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
0: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
11: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
13: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülkü.
17: En iyi müzik, en iyi program.

0: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını söküp atardım.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Kapıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Dünya Çiftçiler Günü'nde Silifke'de üreticilerle bir araya gelerek "Destek Büyükşehir'den, Üretim Çiftçiden" sloganıyla düzenlenen Silifke Yeşil Ovacık İçme Suyu 1. Etap açılışı ve tarımsal destekler törenine katıldı. Törende üreticilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt dağıtımı gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus kent içi trafiğinin yoğun aktığı Adana Bulvarı'nın Hürriyet Caddesi ile kesişme noktası olan ve araç geçişlerinde sıkıntı yaşanan kavşakta kapsamlı yenileme işlemi yaptı. Büyükşehir, 82 evler ile Fevzi Çakmak Mahallesi sınırını oluşturan ve çevresinde resmi kurumlar, alışveriş merkezi, çok sayıda konut ve iş yerinin bulunduğu kavşağa denk gelen alanda kaldırım düzenleme çalışması da yaptı. Sosyal belediyecilik vizyonu ile özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama daha etkin katılabilmelerinin önünü açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ÇİMSA işbirliği ile her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenen akülü sandalye dağıtım töreninde ihtiyaç sahibi 60 vatandaşa akülü sandalyelerini teslim etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi Gazi Paşa Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek yol düzenleme çalışmaları kapsamında söz konusu güzergahı bu sabahtan itibaren trafiğe kapattı. Çalışma bitene kadar trafik akışı alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

0: etkinlikleri kapsamında tarihi Kilikya yolu yürüyüşü düzenlendi. Gençlik Şehri Mersin sloganı ile gerçekleştirilen program kapsamında düzenlenen yürüyüşte tarihi Kilikya yolunun Kanlı Divane, İlyas Sebaste ve Kız Kalesi parkuru yürüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği konserde Türk pop müziğin son dönemdeki dikkat çeken isimlerinden Mert Demir'i Mersinlilerle buluşturuyor. 19 Mayıs Salı günü Özgecan Aslan Meydanı'nda gerçekleşecek konserin başlama saati 21. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları 19 Mayıs Salı günü tüm hatlarda ücretsiz yolcu taşıyacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Her zaman, her yerde.

0: Bugün 18 Mayıs Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de 15 Mayıs 30 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelindeki ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılması, mangal, semaver ve benzeri araç gereçlerin kullanılması da yasak kapsamına alındı. Mersin'de konut satışı Nisan ayında arttı. Mersin 4241 adet konut satışı ile Türkiye genelinde ilk 5'te yer aldı. Ayrıca Mersin'de Mart ayında 381 adet iş yeri satışı gerçekleştirilirken Nisan ayında bu rakam 448 adede çıktı. Mersin'de polis ekiplerinin drone ve kent güvenlik yönetimi sistemi kameralarından gerçekleştirdiği denetimlerde 1413 sürücüye 4.701.000 TL ceza kesilirken en çok kırmızı ışık, emniyet kemeri kullanmama, kask takmama nedeniyle ceza kesildi. Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçesindeki çiftçilerden baskı, cebir ve şiddetle para ve değerli eşya talebinde bulunan suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 tüfek, 1 miktar kenevir ile tohumu ve 5400 adet boş makaron ele geçirildi. Yenilikçi projeler Odak Mersin Demo Day 26'da yatırımcıların karşısına çıktı. Etkinlikte Mersin ve Adana'dan girişimciler projelerini ulusal ve uluslararası yatırım fonlarına sunuldu. Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ali Koç, Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, kayıt dışı istihdamın çalışanlar, işverenler ve ülke ekonomisi açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu belirterek tüm taraflara kayıtlı istihdam çağrısında bulundu. Toplam 80 parselden oluşacak 5. OSB için çalışmaların başladığını açıklayan Mersin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, yeni yatırım alanlarında 2 milyon 608 bin metrekarelik alanın işaretlendiğini, bunun 1 milyon 702 bin metrekarelik kısmının sanayi parseli olarak planlandığını açıkladı. Mersin'in Mut ilçesinde tırla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne Emine ile kızı Sümeyye Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Baba ise ağır yaralandı. Kaza Mut Silifke Karayolu'nda Karadiken Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Kurban Bayramı öncesinde Mersin'de hal komplekslerinde denetimler sıklaştırıldı. Sabahın erken saatlerinde hale giriş yapan ürünlerden iş yerlerindeki belge ve künye kontrollerine kadar kapsamlı inceleme gerçekleştirildi. Mersin'de Turfan'da üretilen sarı kız fasulyenin açıkta hasadı başladı. Bahçede kilogramı 100 TL'den alıcı bulan fasulye verimiyle de üreticisini sevindirdi. Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalanıp tutuklandı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde yıllardır ölümle anılan Bekirde Kavşağı'nda üst geçit yapımına başlandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu. Sıcaklık en düşük 19, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
9: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
10: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
11: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
15: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
16: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
17: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
19: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo Ülke.
21: Yolunuz da açık olsun. Radyonuzda.
20: Radyo Ülke.
22: Son 2

0: Güngül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kurlar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Herkese merhabalar. Yepyeni bir gün. Gayet de güzel bir gün. Haftaya da başlıyoruz böyle gümbür gümbür. Keyifler yerindeyse en güzel şarkılarla devam ettirelim bu ruh durumunu. Ama değilse de yine en güzel şarkıları dinleteceğim. Muhtemelen keyfiniz yerine gelecek. Gül güne gülle bugün de başlıyor. Takvimler Mayıs'ın 18'ini göstermekte. Hoş geldiniz.

Bugün ilk olarak kahveyle başlayalım mı? Kahveyi size çok anlatıyorum ama artık çok seviyoruz kahveyi. Bundan galiba. Bilimin ilginç bir açıklaması var. Sadece enerji vermediğine dair, bağırsak ve ruh halini de etkilediğine dair. Kahve gerçekten sadece böyle sabahları ayılmamızı sağlayan bir içecek değil gibi duruyor. Yeni araştırmalar bağırsak sağlığından ruh haline kadar birçok alanda etkili olabileceğini bize gösteriyor. Üstelik bu faydaların bir kısmı kafeinsiz kahvelerde bile görülüyor. Detaylarını merak ediyorsanız şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

Güne Gül'le de birlikteliğimiz başladı. Kahveyle başlamıştık hatırlayacak olursanız. Biz zaten her şey artık milletçe kahveyle başlar olduk. Sabahları uyanınca güne kahveyle başlıyoruz. Efendim en güzel sohbetlere kahveyle başlıyoruz. Yapacağımız bir iş varsa öncesinde kahve içip enerji topluyoruz. Bilim dünyası sadece enerji vermiyor diyor kahve için. Yeni yapılan bir araştırmayı anlatayım size. Bağırsak sağlığından ruh haline kadar pek çok alanda etkili olabileceğini ortaya koymuş kahvenin. Üstelik bu etkilerin bir kısmı sadece kafeine de bağlı değil. Çalışma sindirim sistemiyle beyin arasındaki çift yönlü iletişim ağı olarak bilinen bağırsak beyin ekseni üzerine odaklanmış. Yine son yıllarda giderek daha fazla önem kazanan bu alan beslenme alışkanlıklarının zihinsel sağlık üzerindeki etkilerini anlamaya da çalışıyor. Yine araştırmacılara göre kahve bu sistem üzerinde düşündüğümüzden çok daha karmaşık bir rol oynuyor. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'ne göre günde böyle 3 ila 5 fincan kahve tüketimi çoğu yetişkin için güvenli ve orta düzey olarak kabul ediliyor. Tabii ki bir sağlık sorunu yoksa o yetişkinlerin. Araştırmada ayrıca katılımcıların 2 hafta boyunca kahveyi bırakıp ardından tekrar başlamaları sağlanmış. Bu sayede kafeinle kahvedeki diğer bileşenlerin etkileri de ayrıştırılmış. Elde edilen bulgular gerçekten oldukça dikkat çekici. Düzenli kahve tüketiminin bağırsak mikrobiyotasının yapısını değiştirdiği gözlemlenmiş. Özellikle bazı bakteri türlerinin arttığı, bu bakterilerin ise zararlı mikroorganizmaların baskılanmasına katkı sağlayabileceği ifade ediliyor. Bu durum kahvenin sindirim sistemi üzerinde koruyucu bir etkisi olabileceğine de aslında işaret ediyor. Davranışsal açıdan baktığımızda da düzenli kahve tüketen insanlarda dürtüsellik ve duygusal tepkisellik seviyelerinin biraz daha yüksek olduğu görülmüş. Bunun detaylarını da anlatacağım şarkıların hemen sonrasında.

Gülü Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Kahve severlere müjde demiştim. Sadece enerji vermiyor, bağırsak mikrobiyotanız üzerinde de oldukça etkili diye de eklemiştim hatırlayacak olursanız. Bu arada davranışsal açıdan bir bakacağız demiştik. Düzenli kahve tüketen insanlarda biraz daha böyle duygusal tepkisellik seviyeleri yüksekmiş. Tabii ki kahve tüketimi 2 hafta kesildiğinde bu etkiler azalmaya başlıyor. Bunun da altını çizmek isterim. Aynı süreçte ilk günlerde böyle yorgunluklar, baş ağrısı gibi yoksunluk belirtilerinin ortaya çıktığını da gözlemlemiş bilim insanları. Kahvenin yeniden tüketilmeye başlanmasıyla birlikte ise farklı etkiler gözlemlenmiş. Hem kafeinli hem de kafeinsiz kahve algılanan stres seviyesini ve bazı depresyon belirtilerini azaltırken kafeinli kahve anksiyete ve dikkat üzerinde iyileştirici etkiler gösterdi diyor bilim insanları. Buna karşılık kafeinsiz kahve böyle hafıza, uyku kalitesi ve fiziksel aktivite üzerinde çok daha olumlu sonuçlar da vermiş. Bu da tabii kahvenin etkilerinin yalnızca kafeinden ibaret olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Biliyorsunuz artık günümüzde kafeinsiz bir takım bitkisel kahveler de hayatımıza yerleşmiş durumda. Yine araştırmanın bir diğer önemli bulgusuna baktığımda bağışıklık sistemiyle ilgili olduğunu görüyorum. Düzenli kahve tüketen insanlarda iltihaplanma göstergelerinin biraz daha düşük, anti-inflamatuar moleküllerin ise daha yüksek olduğu tespit edilmiş. Kahve tüketiminin kesildiği dönemde de iltihaplanma göstergelerinde artış gözlemlenmiş. Bu da tabii kahvenin vücutta koruyucu bir rol oynayabildiğini bize düşündürüyor değil mi? Öte yandan stres hormonlarına baktığımızda kortizol seviyelerinde kayda değer bir fark bulunmamış. Yani kahve fizyolojik stres tepkisini doğrudan değiştirmese de kişinin stres algısını bir parça etkiliyor diyebiliriz. Bu çok daha doğru olacaktır. İki güzel şarkı dinleteyim size. Sonrasında da günde en fazla kaç bardak, kaç fincan kahve içilir konuşalım.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Türk şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer Dünya Çiftçiler Günü'nde Silifke'de üreticilerle bir araya gelerek Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganı ile düzenlenen Silifke Yeşil Ovacık İçme Suyu 1. Etap açılışı ve tarımsal destekler törenine katıldı. Törende üreticilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt dağıtımı gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus kent içi trafiğinin yoğun aktığı Adana Bulvarı'nın Hürriyet Caddesi ile kesişme noktası olan ve araç geçişlerinde sıkıntı yaşanan kavşakta kapsamlı yenileme işlemi yaptı. Büyükşehir, 82 evleriyle Fevzi Çakmak Mahallesi sınırını oluşturan ve çevresinde resmi kurumlar, alışveriş merkezi, çok sayıda konut ve iş yerinin bulunduğu kavşağa denk gelen alanda kaldırım düzenleme çalışması da yaptı. Sosyal belediyecilik vizyonu ile özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama daha etkin katılabilmelerinin önünü açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ÇİMSA işbirliğiyle her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenen akülü sandalye dağıtım töreninde ihtiyaç sahibi 60 vatandaşa akülü sandalyelerini teslim etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi Gazi Paşa Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek yol düzenleme çalışmaları kapsamında söz konusu güzergahı bu sabahtan itibaren trafiğe kapattı. Çalışma bitene kadar trafik akışı alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 19

0: Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında tarihi Kilikya yolu yürüyüşü düzenlendi. Gençlik şehri Mersin sloganı ile gerçekleştirilen program kapsamında düzenlenen yürüyüşte tarihi Kilikya yolunun Kanlı Divane, İlyas Sebaste ve Kız Kalesi parkuru yürüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği konserde Türk pop müziğin son dönemdeki dikkat çeken isimlerinden Mert Demir'i Mersinlilerle buluşturuyor. 19 Mayıs Salı günü Özgecan Aslan Meydanı'nda gerçekleşecek konserin başlama saati 21. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları 19 Mayıs Salı günü tüm hatlarda ücretsiz yolcu taşıyacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: En iyi müzik, en iyi program.

Hepimiz milletçe kahveye biraz fazla düştük galiba. Çay seven bir milletin hani bu kadar kahveye bağımlı olması enteresan geliyor bana. Hani yeni nesille birlikte alışkanlıklarımız da değişmeye başladı. Gerçi şimdi geçmiş tarihlere dönüp baktığımızda Osmanlı Sarayı'nda kahvenin çok tüketildiğini de biliyoruz. Böyle şeyler de var. Her ne olursa olsun kahveyi seviyoruz galiba millet olarak. Peki günde en fazla kaç bardak kahve içelim? Bunu da konuşacağız demiştik hatırlarsanız. Şimdi günlük kahve tüketimi 3 ila 4 bardakla sınırlanmalı diyor uzmanlar. Çünkü bu miktar sağlıklı yetişkinler için dünya genelinde kabul görmüş güvenli kafein eşiği olan 400 miligrama denk geliyor. Limitlerin içinde kalmak gün boyu tabii enerjik hissetmemizi sağlarken aşırı kafein kaynaklı yan etkileri de minimize eden bir şey. Küçük bir fincan Türk kahvesi yaklaşık 60 miligram kadar kafein içeriyor. Büyük bir kupa filtre kahvede bu oran 200 miligrama kadar çıkıyor. Tüketim miktarını sadece bardak sayısına göre değil de aslında içilen kahvedeki kafein yoğunluğuna göre de hesaplamak lazım. Şimdi mesela her insanın kafeini metabolize etme hızı genetik yapısına, işte yaşam tarzına bağlı olarak büyük farklılıklar gösterebiliyor. Eğer tek bir bardaktan sonra bile ellerinizde titreme, huzursuzluk ya da mide yanması gibi şikayetler yaşıyorsanız bu noktada kabul görmüş bardak sayısı değil, vücudu dinlemek biraz daha önemli. Yine kafein molekülleri kanda uzun süre kalma özelliğine sahip biliyorsunuz ve uykumuz gelmiş olsa bile beynimizin tam anlamıyla dinlenmesine engel olabiliyor. İşte tam da bu yüzden akşam saatlerinde içilen kahve derin uyku evresine geçişi zorlaştırarak ertesi güne yorgun başlamamıza neden olabilir eğer böyle bir alışkanlığınız varsa. Gelelim hamilelik döneminde kahve tüketimine, biraz da bundan bahsetmek istiyorum size. Gebelik ve emzirme sürecinde kafeinin vücuttan atılma süreci normalden çok daha fazla uzuyor. Uzmanlar böyle söylüyorlar, o yüzden biraz dikkat etmek lazım. Hamilelik döneminde günlük limitin 200 miligram, yani yaklaşık 1 veya 2 küçük fincanla sınırlandırılması tavsiye edilir. Bu arada kahve böbrekleri de çalıştırır. Vücudun mevcut su rezervlerinin dışarıya atılmasına neden olur. İçtiğiniz her kahve bardağı için vücudunuza aynı oranda su takviyesi yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Böylelikle susuzluk riskinin önüne geçebilirsiniz. İşte bu yüzden kahve içerken yanında su koymayı unutmamak lazım. Bir de aşırı kafein tüketimi idrar yoluyla kalsiyum ve magnezyum gibi önemli minerallerin vücuttan atılmasını hızlandırabiliyor. İşte bu yüzden eğer böyle günde 5 bardak ya da üzeri kahve içiyorsanız bu kaybı dengelemek için beslenmeye süt ürünleri veya yeşil yapraklı sebzeleri eklemekte kalsiyum almak açısından oldukça önem arz eder. Kahvenin bu arada içindeki antioksidanların faydasını görebilmek için de içeceğin doğal formuna yakın kalması son derece önemli. Bu yüzden böyle kahvenin içerisine yoğun krema, şurup ya da şeker eklemekten hoşlanıyorsanız bundan kaçınmanızı öneriyor uzmanlar. Şimdi günümüzde biliyorsunuz öyle bol krem şantili kahveler de çok moda ama yapmamak lazım. İçinde bulunanlardan biri veya birkaçını eklediğimizde çünkü kahveniz bir içecek olmaktan çıkıyor ve yüksek kalorili bir öğüne dönüşebiliyor. Sonrasında da aynalara bakıp üzülüyoruz. Ah ben neden kilo veremiyorum acaba diye. Nedeni çok da uzaklarda aramamak lazım.

Sizce uzun ve sağlıklı bir ömrün sırrı nedir? Şüphesiz herkesin aklına bununla alakalı bir fikir gelir. Ama Harvard uzmanları diyor ki aşık olmak da saklı. Biraz da bunu konuşalım mı Gülgün'e Gül'le de? Keyifli şarkılar eşliğinde eğlenceli şeyler anlatmaya devam ediyorum çünkü size. Harvard Üniversitesi tarafından 80 yılı aşkın süredir yürütülen yetişkin gelişimi çalışması var. Uzun ve huzurlu bir ömrün en temel kaynağının romantik bir bağlılık veya derin sevgide gizli olduğunu ortaya koymuş. 1938 yılında başlatılmış bu arada bu devasa araştırma. Sağlıklı yaşlanmanın sırrını sadece genlerle değil bir insanın hayatındaki o özel kişiyle kurduğu derin bağda yattığını kanıtlıyor. 10 yıllar boyunca binlerce katılımcıyı takip etmişler araştırmacılar. Aşkla ve güvenle kurulan birlikteliklerin biyolojik bir kalkan görevi gördüğünü gözlemlemişler. Çalışmanın sonuçlarına baktığımızda sevdiği kişiye derin bir tutku ve güvenle bağlı olan insanların yaşlılık döneminde kronik ağrılara karşı çok daha dirençli olduğu ve zihinsel yetilerini çok daha uzun süre koruduğunu göstermiş. Yine sosyal statü ve maddi birikimden ziyade bir partnerle kurulan nitelikli bağın fiziksel sağlığı korumada en belirgin faktör olduğu da verilerle destekleniyor. Çalışmanın direktörü psikiyatr, 50 yaşındaki bir insanın eşiyle olan mutluluk düzeyinin 80 yaşındaki genel sağlık durumunu belirleyen en güçlü gösterge olduğunu ifade ediyor. Verilere baktığımızda sevgi dolu bir evlilik veya birliktelik yaşayanların yalnız insanlara oranla çok daha geç yaşlandığını ortaya koyuyor veriler bize. Buna karşın duygusal yalnızlığın vücutta yarattığı hasarın işte sigara veya alkol gibi zararlı alışkanlıklarla eşdeğer düzeyde olduğu da vurgulanmış. Araştırma sağlıklı bir ömür için iki kişinin birbirine duyduğu güvenin biyolojik yaşlanmayı yavaşlattığını kanıtlıyor bize. Tartışmalar yaşansa dahi zor anlarda yanımda olacak bir sevdiğim var inancının hafıza kaybını önlediği ve stres hormonlarını dengelediği de görülmüş. Bilim insanları bu mucizevi etkiden faydalanmak için özellikle bazı hususların altını çiziyor. Diyorlar ki romantik ilişkilerdeki heyecanı ve paylaşımı sürekli canlı tutun. Karşınızdaki insanla kurduğunuz bağın derinleşmesine ve güven zeminine odaklanın. Birlikte geçirdiğiniz vaktin kalitesini arttırın. Duygusal yatırım yapın. Sorunları sevgi diliyle çözerek aidiyet hissini pekiştirin. Sonuç olarak Harvard verileri kalbi besleyen bir aşkın sadece ruhu değil hücreleri de tazelediğini bize gösteriyor. Uzun bir yaşamın gerçek sırrı sevmek ve

Gül güne gülledesiniz. Şimdi size Mavi'nin gizemli tarihinden ve popülerliğinden bir parça bahsetmek istiyorum. Mavi renk herkes tarafından sevilir değil mi? Kadınlar da sever, erkekler de sever, çocuklar da sever. Herkes sever maviyi. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda oldukça geç keşfedildiğini görüyoruz. Pahalı ve gizemli bir geçmişe sahip. Merak ediyorsanız Mavi'nin serüvenine dair... Upuzun bir yolculuğa çıkarıyorum şimdi de sizi. Antik dünyanın görünmez rengidir aslında mavi. İnsanlık tarihinde isimlendirilen son ana renklerden bir tanesi. İlginç bir şekilde antik Yunanca, Çince, Japonya ve İbranice gibi dillerin eski metinlerinde mavi kelimesine rastlayamıyoruz. Homeros mesela maviyi betimlerken mavi yerine şarap karanlığı ifadesini kullanmış. Bu o dönemde insanların maviyi ayrı bir renk olarak değil, siyah veya koyu bir ton olarak algıladığını düşündürüyor bize. Mısır mavisinden de biraz bahsedeyim size. İlk sentetik pigmenttir çünkü. Maviyi bir renk olarak yücelten ilk medeniyet antik Mısırlılar. Gökyüzü ve Nil ile ilişkilendirdikleri bu rengi üretmek için M.Ö. 2500 dolaylarında işte kalsiyum, bakır ve silis karışımından dünyanın ilk sentetik pigmentini yani Mısır mavisini icat ediyorlar. Bu renk firavunların mezarlarından mücevherlere kadar her yerde kullanılmış ve statü sembolü haline de gelmiş. Bir dönem altından bile çok daha değerli olduğunu görüyoruz mavinin. Ondan da bahsedeceğim size. Şarkıların hemen sonrasında. Benim.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öne sürülen Orhan Ağa'nın silahlı ve bıçaklı saldırısında şehit olan polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç düzenlenen törenle gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 154 şüpheliden aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklandı. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının turizm sektöründe doluluk oranlarını %100'e yaklaştırdığını ve yaklaşık 5 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik oluşturmasının beklendiğini söyledi. İsrail ordusu Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'in uluslararası sularında ilerleyen küresel Sumut filosuna askeri müdahalede bulundu. Spor. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 74 yapan Fenerbahçe, ligi 2. sırada tamamladı. Eyüpspor ise 33 puana ulaşarak kümede kalmayı başardı. Galatasaray Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 35'e yükselterek ligde kaldı. Antalya Spor Süper Lig'in 34. son haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig'den düşen 3. takım oldu. Trabzonspor Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençler Birliği'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla puanını 34'e yükselten Başkent ekibi ligde kaldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.646 lira 76 kuruş, Amerikan doları 45 lira 52 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 60 lira 68 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 19 sent, bir bitcoin 78.224 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.367 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül, her mesele.
6: aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
11: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke
15: her zaman her yerde.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Mavi'nin gizemli tarihini anlatıyordum size, hatırlarsanız. Demiştim ki Mavi için bir dönem altından bile çok daha değerli görülmüş. Orta Çağ ve Rönesans dönemine baktığımızda gerçek Mavi'ye ulaşmanın oldukça zor olduğunu görüyoruz. Lapis lazuli taşının öğütülmesiyle elde ediliyor çünkü. Bu pigment Afganistan'daki madenlerden Avrupa'ya getiriliyor. Bu boya o kadar pahalıymış ki değeri altını bile geçermiş. İşte bu yüzden ressamlar bu rengi sadece Meryem Ana'nın kıyafetleri gibi en kutsal ve önemli figürler için saklarlarmış. Antik Roma'ya baktığımızda da mavinin pek de hoş karşılanan bir renk olmadığını görüyoruz. Romalılar maviyi barbarların rengi olarak görüyorlar çünkü. Bunun sebebi Roma ile savaşan Keltlerin ve Cermenlerin vücutlarını çivit otuyla maviye boyayarak korkutucu bir görünüm kazanmaları. O dönemde mavi gözlü olmak bile kusur kabul edilebiliyormuş mesela. Gelelim cin pantolonlar ve sentetik devrime. Mavinin demokratikleşmesi 19. yüzyılda gerçekleşiyor. 1850'ler, Levi Strauss dayanıklı iş kıyafetleri üretmek için indigo, çivit boyalı kumaşlar kullanıyor. Ve böylece blue jean efsanesi doğuyor. Adolf von 1865 yılında yapay indigonun formülünü bularak mavinin çok ucuza üretilmesini sağlıyor. Ve bu başarısıyla Nobel ödülü de kazanıyor. Biliyor muydunuz? Doğada mavi pigment aslında çok nadir. Mavi görünen çoğu canlı, işte kelebekler, kuş tüyleri ve bunun gibi şeyler aslında pigmentten değil, ışığın yüzeydeki mikroskobik yapılarla kırılması sonucu oluşan bir yanılsama, yani yapısal renk sayesinde mavi görünür. Bunu da ekledikten sonra iki güzel şarkıyla baş başa bırakacağım sizi. Durup

Gürgüne Gül'le de birlikteyiz. En güzel şarkılar eşliğinde elbette ilginizi çekecek şeylerden de bahsediyorum bugün size her gün olduğu gibi. Sizce iş hayatında Z kuşağı mı daha başarılı yoksa Y kuşağı mı? Son zamanlarda Z kuşağı ve Y kuşağının belirli durumlara verdikleri tepkiler, alışkanlıkları ve takip ettikleri trendler sık sık kıyaslanıyor biliyorsunuz. Z kuşağının yaşları gereği önemli bir kısmının iş hayatına atılmasıyla yeni bir kıyaslama daha gündeme gelmiş durumda. Peki araştırmalara göre iş hayatında hangi kuşak daha başarılı dersiniz? Konuşalım. Şimdi Y kuşağı iş dünyasında bir devrim yarattı biliyorsunuz. 9-6 mesai zorunluluğunu sorgulayan, işte iş özel hayat dengesini savunan ve ekip çalışmasına inanan bu kuşak şu an kurumsal şirketlerin motor gücü konumunda. Özel bir şirketin araştırmaları Y kuşağının duygusal zeka gerektiren liderlik pozisyonlarında ve karmaşık insan ilişkilerini yönetmekte son derece başarılı olduğunu gösteriyor bize. Onlar kriz anlarında tecrübeleriyle gemiyi limana yanaştıran, kurumsal hafızayı temsil eden bir grup. Gelelim Z kuşağına. Onlar da iş hayatına tam donanımlı birer dijital uzman olarak adım attı. Teknoloji onlar için bir araç değil, doğal bir uzantı oldu. Bu da tabii onlara muazzam bir öğrenme hızı ve adaptasyon yeteneği kazandırıyor. Araştırmalar Z kuşağının pratik sonuçlara odaklandığını ve yapay zeka gibi yeni teknolojileri iş süreçlerine entegre etmekte Y kuşağından çok daha atik olduğunu ortaya koyuyor. Onlar için başarı saatlerce çalışmak değil, en akıllı yolu bulup en hızlı sonucu almak. Yine çalışmaya göre bir kuşağın diğerinden mutlak anlamda üstün olmadığını, sadece yetkinlik setlerinin farklı olduğu vurgulanmış. Başarı kuşaktan ziyade insanların bu değişen dünyaya nasıl uyum sağladığına bağlı. Z kuşağının teknolojik hızı ve pratikliği öne çıkarken Y kuşağı ise yönetim tecrübesi ve duygusal zekasıyla tabii ki çok daha karmaşık ve insani sorunları çözmesiyle öne çıkıyor.

0: buradan bizi yollarda dinleyen bütün dinleyenlerimize hayırlı yolculuklar dilemek istiyorum. Lütfen emniyet kemerlerinizi takmayı unutmayın. Şimdi de size yol hipnozunu anlatacağım. Sürücülerin sürekli bildikleri yolda veya tekrar tekrar yaptığı yolculuklar sırasında trans benzeri ve uyanıkken uyuma gibi yaşadıkları deneyime yol hipnozu adını vermiş uzmanlar. Bu durum sürücülerin neredeyse tamamen hipnoz olmuş gibi hissetmelerine sebep olan bir şey. Genellikle uzun yolculuklarda meydana gelen yol hipnozu kaza riski barındırıyor. Öncelikle size yol hipnozunun ne olduğundan bahsedeyim. Yol hipnozu terimi ilk kez 1921 yılında yayımlanan bir makalede kullanılıyor. 1982 yılında yayımlanan bir makalede ise bilimsel olarak açıklanıyor aslında. Yol hipnozu nedir sorusunun cevabına gelirsek, otoyol hipnozu olarak da adlandırılan bu durum, sürücünün yolculuk sırasında herhangi bir yere kilitlenmesi ve bir tür trans haline geçmesi olarak tanımlanıyor. Hipnoz veya trans hissi başladığı andan itibaren sürücünün zamanı algılama yeteneği kayboluyor ve yolculuğun bazı kısımlarına dair anıları bulanıklaşıyor. Genellikle düz yollardan oluşan otoyollarda yol hipnozu durumu yaşayan sürücüler yarı uyku halinde oluyorlar ve bilinçaltında farklı şeylere odaklanıyorlar. İşte sürücü yol hipnozuna girdiği zaman gözleri açık bir şekilde yola olan farkındalığını yitiriyor ve duyarsızlığı başlıyor. Yol hipnozu durumu yaşayan sürücüler bazen böyle aracını normalde olduğu gibi kullanmaya devam ediyorlar ve herhangi bir kaza yaşanmıyor, ama bazen de otoyol hipnozu pek çok kazaya sebep olabiliyor. Bilimsel araştırmalar yol hipnozunun şehir içinde değil de otoyollarda yaşandığını ortaya koyuyor. Özellikle böyle düz rotalarda uzun süre araç sürmek, işte uykusuz bir şekilde yola çıkmak, görsel dikkatsizlik durumu yaşanması gibi bazı faktörler yol hipnozu yaşanmasına sebep oluyor. Peki yol hipnozu nasıl önlenir derseniz, şarkıların sonrasında elbette memnuniyetle anlatırım sizler için.
1: Ah.

0: Güle güle, güle güle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

Şükrü Günegül'le de size yol hipnozundan bahsetmiştim. Sürücülerin bir anda böyle kendilerini yola kaptırıp etraflarında olup biteni çok da algılamaması. Hani bazen böyle kafanıza düşünceler geliyor ya, ne yaptığınızı çok da fark etmezsiniz. Onun gibi düşünebilirsiniz. Peki nasıl önleyeceğiz bu durumu? Yola çıkmadan en az 6 ila 8 saat uyunması gerekiyor. Bununla birlikte elbette sürücünün yorgun olmaması da çok önemli. Yolculuk süresince tüketmek için hafif birkaç atıştırmalık bulundurabilirsiniz arabanızda. Bunları belirli aralıklarla tüketebilirsiniz. Belki ciklet çiğneyebilirsiniz. Kesinlikle 2 saatte bir mola verilmesi gerekiyor. Uzun yolculuklar için gündüz saatlerini belki tercih edebilirsiniz. Eğer sürücünün dikkati kolay şekilde dağılıyorsa hep aynı ritimde müzikler dinlenmemesi gerekiyor. O yüzden güne gülleyip bolca dinleyebilirsiniz. Bazen hareketli şarkılar, bazen slow şarkılar. Harmanlıyorum sizler için. Yine araç içi sıcaklığı oda sıcaklığından fazla olmamalı diyor uzmanlar. Yani 23 dereceyi geçmeyecek. Çünkü uykunuz gelebilir yoğun sıcaklıklarda. Yine yoldaki tabelaları ve araçtaki aynaları sürekli kontrol etmek biliyorsunuz çok önemli. Bu tarz şeyleri sürekli kontrol etmek zihnin uyanık kalmasını da sağlıyor. Kalbim.

Doğan'ın her zaman olduğu gibi su misali aktığı günlerden bir tanesiydi. Bugün de birlikteliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte bekliyorum sizi burada, görüşmek buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: Güne Gülle, Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Yan şıkı şıkı şıkı yan.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
1: Dinlediğiniz bu program tekrar yayınıdır.
4: Radyo Ülke.
3: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Ceren Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
5: Saat 11 ve 18'de sizlerleyiz.
1: Radyo Ülke'desiniz ve yerel gündeme başlıyoruz. Ben Serkan Tolta. Bugün Hediye Erol ile birlikte olacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, 9 aylık koca bir sezonun sonuna geldik. Gerçekten neler konuştuk, neler.
6: Ne konuştuk be Serkan?
1: Evet, konuş bitmedi. Ve de diyorlar ki ne konuşuyorsunuz? Demek ki konuşturuyorsunuz.
6: Ya çözülmeyen sorunlar nedeniyle tekrar tekrar aynı konuları konuşuyor gibi oluyoruz ama... hayat devam ediyor ve biz bunları yaşamaya devam ediyoruz. O yüzden aynı şeyleri konuşuyoruz biraz da. Maalesef hani Mersin'in kronik sorunu sürekli çözülmeyen, üstü örtülen, halının altına süpürülen sorunların her gün yeni bir şekilde karşımıza çıkması. Daha da büyüyerek, farklılaşarak, çoğalarak, başka bir alana da sıçrayarak gibi karşımıza çıkması. Biraz önce konuştuğumuz bir haber vardı. Bir yol ağları meselesi. İmar planlarını yaptık diyorsun. Şehrin imarını çözdük, anayasasını yazdık diyorsun. Belediyeler olarak mesela. İşte 30 yıldır yapılamayan bir işi yaptık diyorsun. Bir yandan da üretici diyor ki bahçeme giremiyorum çünkü birinin tapulu arazisinden geçmem gerekiyor. Ve o kişi de haklı olarak buna izin vermiyor, tapulu arazisi. Ve diğer taraftan üreticiler mağdur oluyor arazisine giremediği için. Hani sen imar planını çözmüştün. İmar planını çözmediğin için üreticinin sorunu çözemiyorsun. İmar planlarını doğru yapmadığında trafik sorununu çözemiyorsun. İmar planlarını geleceği düşünerek revize etmediğinde çarpık yapılaşmayı, şehirleşmeyi önleyemiyorsun. Kötü şehirleşmeyi. Hani bir sorunu... İşte çözdük demek var, çözüyormuş gibi yapmak var. En büyük sıkıntımış evet. Gibilerle günü geçirmek işin gerçeği.
1: Bu da çözmüyor.
6: Çözmüyor zaten. Yani yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın 107. yılı. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, silah arkadaşları, dava arkadaşları, Türkiye Cumhuriyeti'ni bir yeniden inşa ederek kurdular. Mevcut Osmanlı'nın üzerine, Osmanlı'yı aslında yok saymayarak, tam tersine borçlarını da ödeyerek, değerlerini de yani doğru olanları da sahiplenerek, ileriye taşıyarak diplomasisini, bürokrasisini bugünlere getirdiler. Hani devraldılar bir şeyi. Biz Mersin olarak geçmişimizi devralamadık. Mersin'in geçmişine baktığında işte Abdullah abiyle konuşuyorsunuz, Müfide İlhanları anlatıyorsunuz, o dönemleri anlatıyorsunuz, çok da güzel bir şekilde biz de dinliyoruz. Geçmişte çok farklı bir Mersin var. Neden farklı bir Mersin var? Birlikte bir Mersin var. Mersin için düşünenler var, Mersin'de yaşayanlar var, geleceğini Mersin'de görenler var.
1: Aile, birliktelik.
6: Tabii. Yani diyorum ya, geleceğini Mersin'de görüyor çünkü. Mersin'le birlikte büyüyor, Mersin'le birlikte bir şeyleri var ediyor. Taşın üstüne taş koyarken, kendi büyürken, ailesi büyürken Mersin'de büyütüyor, Mersin'de büyüyor. Buradan bakıyor biraz da olaya. Bugün maalesef ki sadece kendini büyütme hedefinde olanların yaşadığı bir Mersin var. Kendi çıkarlarını sürdürmek isteyenlerin yaşadığı bir Mersin var. Bizim herhalde rahat 50 yıl diyebileceğimiz... Yani 30 çok rahat 30 da 50 de bunun ekimi, inşası gibi düşünün. Hani var olma süreci gibi düşünün, büyüyüp serpilme. İşte bizim de bugün gazetemizin manşetindedir. Şehir merkezindeki akaryakıt depolama tesislerinin, sanayi tesislerinin, şehrin vizyonunu, yönünü değiştiren, şehrin imarını değiştiren, şehrin görselini, silüetini değiştiren, şehirleşmeyi beraberinde getiren o son 50 yıllık dönemde liman, serbest bölge, beraberindeki sanayi yatırımları ne kattı Mersin'e? dersek, hani Mersin işte Körfez ülkelerinin çıkış noktası, dünyaya çıkış noktası olacaktı. Mersin işte Türkiye'nin finans merkezi olacaktı. Japonlar geldi burada gökdelen inşa etti. Mersin Miami olacaktı. Bir açıdan da sahilleriyle Barcelona olacaktı gibi gibi gibi. Projeksiyonlar çizildi Mersin'e. Dünya şehri Mersin denildi. Ama bugün geldiğimiz noktada şehrin ortasında kalan ve alev alev yanan akaryakıt dolum tesisleri patlarsa ne olacak? Havaya mı uçacağız endişesi? Yaşar bir şehre dönüştük. Acı bir şekilde. Yani o kadar yanlış projeksiyonlarla o kadar büyük sapmalar yaşadı ki Mersin. Dümdüz bir çizgide ilerlerken bir Yunan sahil kasabasını getirin gözünüzün önüne. İşte teras katlı beyaz evler, tam bir turizm cenneti, denizi masmavi, ormanları yemyeşil, suları berrak, kültürel değerleri Antalya'dan kat be kat aslında fazla sayıca olmasına rağmen sen şu an baktığında böyle bir Mersin görüyor musun? Hayır. Göremiyorsun.
1: Sürekli çevre sorunlarıyla mücadele ediyor.
6: Her gün yeni bir şey yazıyoruz. Skandal yazıyoruz adeta çevre sorunlarıyla ilgili. Bugün yine anam buradan paylaşmışlardı. Korucuk, o meşhur saldırı altındaki madenlerin Korucuk köyünde. Yine yeni bir ÇED raporu için başvuru yapıldığı ortaya çıktı. Boksit madeniyle ilgili. Acı bir şekilde dağ taşı her santimetre karesi sermayenin tehdidi altında. Yani Mersin'den geriye hiçbir şey kalmıyor zaten. Hani bugün görüyorsun bak, Mersin'den geriye hiçbir şey kalmıyor. Sahilden, denizden başlıyorsun balık çiftlikleriyle birlikte. Kıyı zaten işgal altında. Kıyıda denizin içine oteller girmiş, yapılmış. Tisan keza katledilmiş görüyorsun. Mersin merkezden itibaren bir dolgu alanıyla birlikte başlayan bir kıyı tahribatı. Ta ki Antalya sınırına kadar uzanan. Yol var mı dersen yol yok. Hani ciddi anlamda bir ulaşım sorunun olmasına rağmen gece kondulaşma tarzı bir yapılaşmayla kıyıların işgal altında. Kıyının bir tık üstüne geçtiğinde hani caddenin üzerinde olması gereken yapılaşmalar caddenin altında. Caddenin üzerindeki otoban diyelim ya da D400 karayol ana yol diyelim yapılaşma kontrolsüz. Maalesef işte son 50 yılda ya da son 30 yılda dediğimiz gibi birilerinin, ağaların, paşaların, dönemin belde belediye başkanlarının, meclis üyelerinin acı bir şekilde çok katlı yapılara imar verdiği, çarpık yapılaşmalara izin verdiği, sosyal tesisi, yeşil alanı, şehirleşmeyi düşünmeden, okulu, hastaneyi gözetmeden isteyenin istediği yere bina kondurduğu bir Mersin var gözümüzün önünde. Bir Toroslar kalmıştı. Yani bu sadece Mersin merkez Toroslar için geçerli değil. Erdemli'nin yukarıları, Silifke'nin yukarıları için de, Mut için de, Gülnar için de geçerli. Hani yol yoktu, en azından bakir kalıyordu diyorduk bir nebze. Yol olmayınca. Şimdi yol olmasa da bu sefer ne türedi? Taş ocakları, madenciler. Acı bir şekilde. Ve hala yol sorunu var bu bölgelerin. Ama maden tabii engel tanımıyor yani. Bu taş ocağı kabusu bir türlü bitmiyor. Neden bitmiyor? Talep var demek ki taşa. Taşa niye talep var? Betonlaştığın için talep var. Hani hangi büyük sanayi kuruluşu yapıldı, açıldı, yüzlerce kişiye istihdam sağladı da ben mi görmedim? Bu taş ocaklarından çıkan taşlarla. Ne yapıldı? Hangi büyük devasa yatırım alanı oluşturuldu da biz neyi feda ettik, neyin karşılığında? Hadi oradan dağ taşı deldiniz, suyumuzu mahvettiniz, yollarımızı, üretilen bağ, bahçeyi toza buladığınız insanları karşılığında hani acı bir şekilde yok, karşılığı yok. Birilerinin cebi doluyor mu? Doluyor Mersin'de. Çok güzel doluyor. Ama yani paramparça lime lime ediliyor şehir. Gözümüzün önünde. En büyük tehlike ve riskleri yok sayıyoruz, göz ardı ediyoruz. Konuşmuyoruz. Ta ki bir gün başımıza kötü bir şey gelene kadar. Bekir'de kavşağı gibi mesela. Hani sürekli zaten kötü bir şey oluyor da işte en kötüsü oluyor ya, 5 kişi birden ölüyor falan. O zaman dikkatimizi çekiyor. Ya evet, burada böyle bir sorun var. Hani yıllardır var.
1: Üst geçidi kullanacak mıyız peki?
6: Kullanmak zorunda kalacağız en azından. Çünkü araya refüj eğer demir yaparsan, insanlar geçemezse. Biz çünkü Adnan Menderes için de bunu söylüyoruz ya Serkan'cığım.
1: Evet.
6: Yani yapmıyorlar. Bak üst geçit de yok, alt geçit de yok. Bekir'de de üst geçitte yok, alt geçitte yok.
1: Refüjlerde koruma da yok. Yani
6: koruma da yok.
1: Her yerden insanlar geçebiliyor.
6: Sen insana başka çare bırakmıyorsun ama. Başka çare bırakmıyorsun yani. Bunu sen çare bırakmazsan insanlarda var olan tek yol neyse onu kullanmak durumunda. Şu anda görüyorum.
1: Buradaki sorun şu yani. İnsanlar hep üst geçit ister ondan sonra yapılır ve bir bakarsan kullanmazlar.
6: Çağın gereklerine uygun yapmazsan kullanılmaz. Geçen hafta da örnek vermiştik. Demirtaş üst geçitine hamile bir insan ya da yaşlı bir insan.
1: Tabii ki.
6: O sıcaklarda Mersin sıcaklarında.
1: Fark etmez Tulumba Kavşağı'nda asansör mesela. Bir çalışır bir çalışmaz. Yürüyen merdiven çok tehlikeli. O da bazen çalışır bazen çalışmaz.
6: Yani sen nasıl kullanacaksın peki orayı?
1: Yani düşünsene. Öyle yapmak da çözmüyor.
6: Değil işte. Mış gibi yapmakla ilgili bir sıkıntımız var ya. Mesele orada zaten. Mış gibi. Sürekli mış gibi yapıyoruz. Bizim batı ekseninde bir talanla ilgili sıkıntımız var. Çarpık yapılaşmayla ilgili sıkıntımız var. Pozcu'dan başlayarak işte devam et. Mezitli, Tece, Davultepe, Erdemli, Silifke'ye doğru gidiyor. Batı aksında Tarsus tarafında Adana'ya doğru gidişimizde de orası sanki bize ait değilmiş gibi. Orası başka bir Mersin gibi, limana ait gibi, serbest bölgeye ait gibi ya da tırlara, kamyonlara ait gibi. Hani gerçekten bir kamyoncular derneği çıksa, bir açıklama yapsa haklı adam yani. En çok onlar kullanıyor, en çok onların alanı. Tır parkları var, antrepolar var, mesela gümrüklü sahalar var o bölgede, fabrikalar var. İşte çıkış yolu zaten oradan Türkiye'ye bağlanıyorsun devamında. Hani bizim orayla ilgili söyle yani konuşma hakkımız yok gibi bir şey Serkan yani. Gitmeyin o yolu kullanmayın yani deli misiniz diyor insanlar. Hani o yol kullanılır mı diyorsun? D400'den Adana'ya gitmeyi düşün mesela. Böyle bir şey olduğunda ya da havaalanına. Yani deli misin diyorsun? Ne işin var diyorsun yani? Hani o yol bizim yolumuz değil ki. Bizim gidebileceğimiz bir yol değil ki orası. Bize göre bir yol değil ki. Bizim orada ne işimiz var? Bugün Atatürk Parkı'na yaptıkları gibi yani. Pis, rezil, güvenlik yok. Hiçbir şey yok, etkinlik yok, doğru düzgün oturacak temiz bir yer yok, lavabo yok, çocuğunu güvenle oynatabileceğin. Gitme, orası sana göre değil ki. Gitme diyor işte. Orası senin değil diyor.
1: Böyle çözdüğümüzü zannediyoruz.
6: Seni şehirden koparıyor. Ne demek ya? Benim Antalya'yla aramdaki yolu çözmüyorsun, yapmıyorsun, bitirmiyorsun. Orası kapalı. Tıkalı yani, kapalı. Ölüm yolu. Yıllardır hala da ölüm yoludur yani. Hani tünellerin bir kısmı açılıyor ama hala daha ölüm yoldur. O çok riskli bölgeler duruyor arkadaşlar. Adana'da keza öyle. Adana yolunda aynı şey. Yani o tırların, kamyonların arasında normal bir insanın dört gözü, dört eli, dört kulağının olması lazım araç kullanırken. Yani oradan gidebilmesi için. Hadi oradan da gitmeyeyim. Kaldı bir tek yukarı otobana çıkayım. Nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağım yani? Hani parası ayrı dert. Tars ilçeden ilçeye para ödüyorum. Yol kötü. Sürekli bir bakım çalışması adı altında şerit daraltılıyor. Tıkanmış, ilerleyemiyorsun. Ya evinde otur o zaman, hiçbir yere çıkma, kımıldama. Mersin işte, koca bir şehirde yaşıyorsun. Bu mu koca bir şehirde yaşamak? Böyle mi büyük şehir olacaksın, metropol şehir olacaksın?
1: Bir yandan da Mersin'de biliyorsun konut fiyatları hızla artıyor. Metrekare fiyatları artıyor. Ortalama ev fiyatları 5 milyona dayandı.
6: Evet.
1: Yani bir yandan da bakıyorsun şehir giderek de pahalılaşıyor.
6: Çok yani şu an ilk 5'teyiz. Normal düz konut satışında, yabancı falan değil. Onda zaten ilk 3'teyiz. Normal konut satışında Nisan'a göre, Nisan'da patlama yaptı. 350 binlerden 450 bin lira falan geldik. İnanılmaz bir artış var. Konut metrekare fiyatı bu kadar artarken konut fiyatlarındaki değer yükselişi, piyasa kötü, hani faiz yüksek, krediler çıkmıyor, hani konut satışı yok aslında bakarsan genel olarak. Ama Mersin pahalı. Neden? Yani çünkü burada bir şekilde bir inşaat sektörü dinamiği var. Bunun parası nereden geliyor dersen, ben hep derim Mersin'de para vardır. Mersin böyle diğer şehirlere benzemez. Üretimle kazandığının yanında, eskiden daha çok tarımsal üretimle ekonomisi dönen bir şehirken, son yıllarda ticaretle ağırlıklı olarak alsatla ekonomisi dönen bir şehir. Ama bu alsatında bugün de Mersin'de Mersin merkezi çok 20 ili aslında kapsıyor. Devasa bir yasa dışı bahis operasyonu, yanlış hatırlamıyorsam 18 milyar TL gibi, hatta Mersin'le ilgili kısmında 7 milyar TL gibi bir rakam olduğu söyleniyor. Adalet Bakanı direkt kendisi açıkladı. Çok büyük bir operasyon yapıldı. Yani rakamlar arkadaşlar, hani 20 milyar TL'yi 128 milyardan hatırlayın. Hani oradan da böyle bize çağrışım yapabilir. Çok yüksek paralar bunlar. Yaklaşık 20 milyar
1: böyle
6: TL.
1: Böyle bir meblağa nasıl ulaşmışlar? Yani, nasıl bir ağdan mi? Söz ediyoruz?
6: Yani yaklaşık 7 milyar, hani sen buna işte 10 milyar TL'nin bir Mersin'de yasa dışı
1: bahis. Katrilyon eski ifadeyle.
6: Tabii işte. Katrilyon. Yani düşünsene Serkan, şimdi biz diyoruz ki Mersin niye bu kadar pahalı? İşte para var ama bu paranın kaynağı ne?
1: Ama temiz para değil.
6: Heh, işte kaynağında sıkıntı var zaten. Sorun orada. Biz bir geçiş ülkesiyiz. Evet, ve Mersin'de bu geçiş ülkesinin geçiş üssü. Bu bir gerçek. Mal giriyor, para giriyor, ticaret giriyor, alsat giriyor, bir şeyler giriyor. Bizim üzerimizden birileri zengin oluyor. Ve aynı zamanda bununla da yetinmeyip bir de çoluğu çocuğu genci darda olanı, zorda olanı, bir umut diye öğrenciyi yasa dışı bahisle hesabını kullanarak bir şekilde kandırarak, mağdur ederek bu şekilde maalesef ki sosyal çürümeyi de beraberinde getiriyorlar. Hani sadece seni sömürmüyor. Senin bir nevi işte buna hırsızlık mı dersin, hak yemek mi dersin, başkasının hakkını gasp etmek mi dersin? Bu buna giriyor zaten yani. Acı bir şekilde. Mersin'de kontrolsüz bir büyüme, kontrolsüz bir değer artışı, kontrolsüz bir yapılaşma varken kim konuşuyor? Hiç kimse. Gerçekten bunun değerlendirmesini yapan 4 tane üniversitemiz var. Profesörlerimiz, hocalarımız var, değerli, kıymetli. Bu konuyu ele alanı duymadım. Konuşanı duymadım, değerlendireni duymadım. Ya biz bilgimizin yettiği kadarını görmeye çalışıyoruz.
1: İlk defa bir Mersin Üniversitesi'nden bir hocamız ekonomiyle ilgili bir açıklama yapmıştı. Belki evet, denk geldin.
6: Evet.
1: Ekonomik sebepler, gerekçeler, evet, sonuçlar. Şaşırdım yani.
6: Ben de çok şaşırdım. Dilerim devam gelsin ve Mersin özeline gelsin.
1: Tespitleri doğru.
6: Doğru.
1: Ama yani bugüne kadar hiç duyduğumuz açıklamalar değildi.
6: Niye Mersin özeline, Mersin'e özgü ekonomik yorumlar, değerlendirmeler yapılmıyor? Niye tehlikelere dikkat çekilmiyor? Bak, biz bilgimiz yettiğince, gözümüz gördüğünce, aklımız anladığınca bu kara paranın, Mersin üzerinden dönen paranın, aklanan paranın peşine düşmeye çalışıyoruz. Hesabını sormaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Şehre zarar verdiğini göstermeye çalışıyoruz, ülkeye zarar verdiğini. Ama bu sadece bizim çapamızda olacak bir şey değil. Kent yöneticilerinin, kente dair sorumluluğu olanların, belli koltukta oturanların da buna izin vermemesi, konuşması gerekiyor. Hatırlayın, çok uzağa gitmeyin. Silifke'de bir mermer işletmesi İsrail casusluğuyla, MİT operasyonuyla çökertildi arkadaşlar.
1: Geçen hafta da bir Avustralya mı? Avustralya, evet, suç baronu yakalandı Mersin'de. Avustralya'da olabilir.
6: Kırmızı bültenle aranan bir baron
1: Mersin'den yönetiyormuş
6: Mersin
1: adamı.
6: Yenişehir'de yakalandı. Düşünsene, evet, ya. Yani biz nerede yaşıyoruz yani? Mersin nasıl bir yer?
1: Yaşadığın kentin farkına var.
6: farkına varıyorum ama ben korkarak farkına varıyorum. Ben tedirgin olarak farkına. Bir hani bugün Arjantin çok güvenli değildir. Venezuela çok güvenli değildir. Öyle sokakta rahat rahat yürüyemezsin. Sermaye sahibi olamazsın. Yani bir mafya gücüne, bir korumaya ihtiyacın vardır. Devlet gücü bile yetersizdir. Şimdi Mersin'de böyle bir güç odakları oluşumu görüyoruz, işte var demek ki. Varken nasıl bu şehri yönetenler bu kadar sakin, umarsız?
1: Suç akılları farklı çalışır. Biliyorsun, bir dizide izlemiştim. Adam koca bir holdingin sahibi ama kimse o adamı tanımıyor ve meğersem adam holdingin çalışanıymış.
6: Ya.
1: Herkes onu bir çalışan olarak biliyor. Tek söylediği en iyi saklanma yeri göz önünde olmaktır.
6: Olmaktır. Mersin'de
1: Mersin böyle bir ortam sunuyor.
6: Aynen öyle, katılıyorum. Göz önünde olup da saklandıklarını zannedenler aslında kafalarını da kuma gömen o kuşlar arkadaşlar. Hani bugün en önde gelen koltuklarda oturan insanlar var ya, en bilindik mevkilerde, makamlarda, ticaret odalarında, borsalarda, AKİP'te, derneklerde, mesiatta, cemiyette, Lyons kulüplerinde, şurada, burada, işte ESOP'ta. Yani hani belli koltuklarda oturan insanlar bizim gördüğümüz bu çarpık düzeni görmüyor mu? Bal gibi görüyor. Hatta bu düzenin önlenmesi için bir şey yapmaları gerekirken yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Görmüyoruz. Niye? Neden? Yani ortak mısınız? Beraber mi hareket ediyorsunuz? Kazancınız mı var? Şehir bu kadar yağmalanırken, şehrin bu kadar içinden geçilirken niye göz yumuluyor bu kadar? Yani tekrar dönüyorum, dolaşıyorum, akaryakıt dolum tesislerine geliyorum. Şimdi bir uzman görüşü aldık. Kimya Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilcisi'nden konuyla ilgili. Ve dedi ki bu tesislerin taşınması çok zor dedi. Yani dedi gerçekçi olalım.
1: Haklılık payı
6: hani
1: var ama.
6: Böyle dedi, evet, bugünden yarına. Bunlar dedi tek başına bir depo değildir dedi. Bunların dedi altında boru hatları var dedi.
1: Doğru.
6: Yani,
1: limana
6: sadece,
1: kadar uzanıyor.
6: Tabii ki de sen sadece dedi depo olarak bakamazsın bunu. Bunların dedi beraberinde bir sürü teşekküller var. Yani bununla değerlendirmen gerekiyor.
1: Bir de limandan uzaklaştıkça maliyet artacak.
6: Tabii yani deniz içerisindeki yapılaşmaların da göz önünde bulundu. Evet. Deniz içerisinde devam eden borular var dedi, taşıma boruları. Ve biz geçtiğimiz yıllarda hatırlarsam geçen yıl da aynı şirket üzerinden haber yapmıştık. Karaduvar'da Kazanlı'da insanların yaşam alanlarının altında boru hatları döşeli. Acı bir şekilde. Yani konut alanlarının bahçelerden akaryakıt fışkırdığını hatırlayalım. Çok değil, 10-15 yıl önce Mersin'de bunun haberlerini yapıyorduk.
1: Bir ay sönmeyen yangın.
6: Kazanlı'da. Yani o meşhur biber tarlalarından, bahçelerinden akaryakıt fışkırıyordu. Niye? Akaryakıt depolarının çok denetimsiz, uzman yeterlilikler, standartlar sağlanmadan yapıldığı için. Bugün geldiğimiz noktada en son yangınla birlikte bir kez daha neyi anladık? Beyrut'u unutma Mersin. Beyrut limanındaki patlamada yine bizimle aynı benzer yerleşkeye sahip limanın yanındaki akaryakıt silolu depolarında petrokimya tesislerindeki yangında Beyrut neredeyse yerle bir oldu o patlamayla birlikte. Yani biz de mi bunu bekliyoruz? Bu mu olsun? Tamam, tabii ki de taşımak mümkün değil ama hiçbir şey de yapmıyoruz. Yani kimya mühendisleri odasından açık çağrı. Mersin Valiliğine çağrı yaptı doğrudan o da. Sizin talimatınızla, sizin önderliğinizle, sizin yönlendirmenizle ve biz organize sanayi bölgesine de bu çağrıyı yapıyoruz diyerek işbirliğini açız. Denetleyelim, eğitim verelim, standartlara uyulup uyulmadığını yerinde birlikte görelim, inceleyelim, ne yapabileceğimize bakalım. Kısım kısım yavaş yavaş da olsa geleceğe de nasıl bir yol çizebiliriz kendimize burası için, bu bölge için? Taşıyabilir miyiz, taşıyamaz mıyız? Konut alanları için ne yapabiliriz? Hani bir oturalım konuşalım en azından deniliyor. Çok mantıklı, makul bir şekilde. Mesela 4 tane üniversitemiz neden bu Karaduvar ve Kazanlı'yı görmüyor? Bu akaryakıt dolum tesislerinin çevreye yarattığı, insan sağlığına maruz bıraktığı o tehlikeleri niye değerlendirmiyor? Bak ne güzel, işin uzmanı çıktı, hakkını verdi. Elini taşın altına koydu, söyleyebileceği her şeyi söyledi. Konuştu, hazırız diyor, yapabiliriz diyor, yapalım diyor. Ama şehrin valisi, şehrin belediye başkanı, şehrin milletvekilleri, yarın Allah korusun Beyrut'taki patlama benzeri bir patlama olursa mesaj yayınlayacak bütün o tiritli, ünvanlı insanlar, geçmiş olsun ey Mersin halkı diyecek bütün o ünvanlara sahip insanların bugün bu buluşma için, bu çağrı için bir araya gelmesi gerekiyor.
1: Şu an bizim odalarda, siyahatlarda genel anlamda baktığın zaman tamamen bir koltuk telaşı var.
6: Evet.
1: Seçilmiştir, bir dönem daha nasıl seçilebilirim?
6: Oradan da milletvekilliğine nasıl yürürüm?
1: Geçebilirim, bir sıçramayı nasıl yapabilirim? Yani şu an bizim o dediğin insanlardan beklentilerimiz çok yüksek ama onların tek derdi bir sonraki dönem nasıl seçilirim ya da bir yere nasıl geçebilirim?
6: Şimdi... Ben gazetecilik öğrencisiyim arkadaşlar aynı zamanda. Meslekteki 25. yılımdan itibaren. Bir de dedim işin akademik tarafına bakayım. Hani oradan nasıl görülüyor meslek diye. 3. sınıf öğrencisiyim. Uzaktan eğitimle İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Ve derslerde hocalarımız bize birebir hemen hemen bütün derslere katılıyorum. Şunu anlatıyor. Gazetecilik halka doğru bilgi aktarma ve halkın o bilgiyle tepki vermesini sağlama mesleğidir, işidir aslında. Yani sen halkın tepki vermesi için bu işi yapıyorsun. Sen bunu halka gösteriyorsun, tarafsız bir şekilde göstermen
1: kamu
6: gerekiyor.
1: Haberi, evet.
6: Haberi göstermen, yani bilgiyi, doğru bilgiyi göstermen gerekiyor. O değerlendirmeyi yine vatandaş, yurttaş yapacak diyor. Ve ona göre de tepki verecek diyor. Mersin tepki vermediği için yıllardır tepki vereceği yerde aman o bizden, aman biz zaten muhalefetiz birbirimizi yıpratmayalım, aman şurada 3-5 kişiyiz birbirimizi mi kıralım, bizi birbirimize düşürüyorlar tarzı söylemlerle.
1: Ya da bir yakın orada çalışıyordur.
6: Ha, sermaye ve rant uğruna, çıkar uğruna işte Mersin Havalimanı kazanmasın mı? Siz Mersin Havalimanı yapılmasını istiyorsunuz diyerek bizi sermaye düşmanlığıyla suçlayarak eleştirel bakan insanları sorgulayan insanları hep susturdu. Ve bugün bu susmanın bedelini ödüyoruz işte. Yani biz sustukça tepemize çıktılar. Biz sustukça iş daha kötüye gitti. Mersin sustukça Mersin'den geriye bir şey kalmaz oldu. Bugün Mersin'in yaşlı nüfusu artıyor. Genç nüfusu azalıyor. Çünkü Mersin'de genç de kalmıyor. Gelecek görmüyor. Bir kere en önemlisi. Burada yaşamını idame ettirebileceği, çocuk sahibi olup gelecek vaat edebileceği bir yaşantı görmüyor.
1: Bir kendine. Asgari ücretli bir yerde çalışmak istemiyor. Daha farklı hedefler belirliyor kendine. Tabii. Ya da okumuştur, mezun olmuştur ama kendi iş dalıyla ilgili herhangi bir fırsat yakalayamamıştır.
6: Biz küçük ölçekli çalışan tüketene dönüştürülüyoruz. Hı hı. Üreten zaten hiçbir şekilde üretme. Üretme yani sen hazıra kon. Tarımsal üretimimizdeki en büyük sorunlardan biri çiftçi yaşının ortalamayı 55'i geçmesidir. Ki Mersin'de de bu durum böyle. Bu kadar hani adam eksen adam bitecek toprakları ekmemek, ekmekten vazgeçmek, yok etmek, işte silolar kurmak, akaryakıt depoları kurmak, oteller dikmek, kat kat rezidanslar dikmek, yeşile yani sırf betona kurban etmek para uğruna. Sonra dönüyorsun bakıyorsun diyorsun ki ben burada yaşayamam. Bana burada gelecek yok. Buranın kendi geleceği yok. Bana nasıl gelecek olsun diyor yani haklı olarak. En son yaptığımız TÜİK 2025 yıl değerlendirme şeyinde işte Mersin'de yalnız yaşama oranının arttığını gördük. Çekirdek aile sayısının düştüğünü gördük. Tek çocuklu aile sayısının arttığını gördük. 2, 3, 4 çocuk sahibi olan aile sayısının çok çok azaldığını gördük diğer illere nazaran. Yaşlı nüfusta ilk ondayız. İlk ondayız yani. Şimdi biz Mersin'i akaryakıt depolarına bırakalım, kirli sanayi tesislerine bırakalım, taş ocaklarına bırakalım, kıyıyı işgal edenlere bırakalım. Biz çıkalım gidelim Mersin'den o zaman. Yani geri bu mu kalsın?
1: Giderek de pahalılaşıyor
6: tabii
1: Mersin.
6: Tabii yaşayamaz hale geliyorsun zaten.
1: Yani emekli
6: zaten.
1: Şehri, öğrenci şehri kısmından da vazgeçiyoruz.
6: Ya şimdi birçok mesela uzman da bunu destekliyor. Gettolara geri dönüş başladı Serkan. Bir nevi gettolaşma başladı. Neden dersen hani bu Mersin'de de böyleydi ama İstanbul'da daha kolay örnektir. Onu anlatalım. Şehir başka bir yerdeydi. Pahalı bir şehir vardı orada. Sen uzakta, şehre uzak bir yerde gettolarda, gecekondularda yaşardın. Kira daha düşüktü. Daha az hizmet alırdın. Yani iş ona gidiyor şu anda. Hani uzaklaşarak pahalılığı önlemeye çalışıyorsun ama artık mümkün değil. Pahalılık her yerde pahalılık geçerli. Yani gettolaşabileceğin dolaşabileceğin yerde kalmadı. Yani sen köye de gitsen fiyatlar aynı. Pahalı. Akaryakıt pahalı. Su pahalı. Elektrik pahalı. Her şey pahalı. Nereye gidersen git o maliyeti bir türlü yaşam standartlarını çekemiyorsun. Yani köydesin su niye pahalı? Pahalı. Pahalı ya. Adam savaş var diyor. Yani ekonomi diyor. Pahalı. Her şey pahalı. Yani hiçbir şeyin fiyatını Türkiye'de çıktığında geri indiremezsin. Bu artık hepimizin dönmez, kabul evet. ettiği bir şeydir. Kavramdır, kuramdır yerleşmiş. Yani Mersin'de bunu üç katı hissediyorsun. Yani dün pazara gittim. Evimizin oradaki semt pazarına gittim. Ben çok severim pazara gitmeyi. Hem insanları gözlemlemeyi severim. Hem piyasayı yoklamayı da severim. Yani normalde yaz ayları diyebileceğimiz ayların girişlerindeyiz diyelim. Fiyatların çok çok ucuz olması gereken dönemlerdeyiz diyelim. Değil. Fiyatlar ucuz değil. Domates ateş pahası. Salatalık ateş pahası. Biber ateş pahası. Yani ben dolmalık biberi 40 liraydı. Evimizin önündeki semt pazarından bahsediyorum. Kötü kenarda böyle hani içinden seçebileceğin iyisini 20 liraydı. Birçok insan onu alıyordu.
1: Zaten 20 liradan aşağıda bir şey yok.
6: Yok.
1: Başlangıç tabii. Artık.
6: Yeşillik 15.
1: Hı-hı. 10 liraya var, 20 liraya var. Bağ bizim sayısına. Orada, biz...
6: Yani ben dolmalık biberi 40 liraydı. Evimizin önündeki semt pazarından bahsediyorum. Kötü kenarda böyle hani içinden seçebileceğin iyisini 20 liraydı. Birçok insan onu alıyordu.
1: Zaten

0: Siz mevsim değil, biraz bekle.
1: Normalde Mersin için uygun olması gereken fiyatlı ürünler
0: bunlar. Yeşillik anlamda maydanoz 15 liraya 20 liraya olmaz.
1: Yani Mersin gibi bu iklimdeki bir şehir için pahalı demek istediğim. Ama her şey pahalı.
0: Tabii.
1: Şehir niye bu kadar pahalı? Evler niye bu kadar pahalı? Yani böyle bir şehir değil ki Mersin. Çok kolay kuzu kulağının hemen büyüyeceği, çok yani büyük maliyet gerektirmeyen, gübre gerektirmeyen, ek biç, işçilik bilmem ne gerektirmeyen, değil mi? Üründür. Bütün ürünler için geçerli.
0: Ama işte üretici burada para kazanıyor mu?
1: Ya kazanmıyor, aracı kazanıyor zaten.
0: Buna bakıyorsun yani, baktığın zaman adam bir ürünü 10 liraya zar zor satıyor, pazara gidiyorsun 70 lira 80 lira.
1: Tamam da Mersin'de böyle olması çok anlamsız.
0: Tabii.
1: Yani sen doğrudan üretim şehrisin güya.
0: Kabullendik ama biz bunu.
1: Eskiden neydi? Ucuz şehirdi Mersin. O yüzden gelirdi insanlar. Yaşam kolaydı Mersin'de. Evler çok ucuzdu, hayat çok ucuzdu, iklim sıcaktı, emekli şehri derdik. Yani ne oldu da biz metropol görünümlü koca bir köye ne ara dönüştük? İşte bu son 50 yıl, 30 yıla bakarsak ne ara nasıl dönüştüğümüzü görebiliriz. Kimlerin vebaliyle, kimlerin vizyonsuzluğuyla, hangi siyasi ideolojilere kurban edilerek maalesef acı bir şekilde bunu görebiliriz. Yani burada parti ayrımı yapmaksızın iktidarıyla, muhalefetiyle Mersin'de Mersin için politikalar güdülmemiştir. Mersin için gelecek projeksiyonlar çizilmemiştir. Mersin için bir gelecek yaratılmamıştır. Mersin için çevre illeriyle entegre bir şehirleşme, büyüme düşünülmemiştir. Mersin, yıllardır Mersin Limanı, Mersin Limanı denilir. Mersin Limanı'nın en büyük müşterisi çevre illerdir. Kayseri'dir, Konya'dır, Antep'tir, üretim şehirleridir. Ürettiği malı Mersin Limanı üzerinden dünyaya açar bu şehirler. Bizim yıllardır bu şehirlerde yol bağlantılarımız yoktur neredeyse. Yapılmamıştır doğru düzgün. Ama bu insanlara bu şehirden yazlıklar kiralanır. Yazlıklar satılır. İşte yazın nüfusu artar, denize gelirler. Otel var mı? Yok. İkinci konutlar rezil vaziyette. Yani ne zaman çökeceğini elimiz yüreğimizde bekliyoruz. Zemin sıvılaşması dediğim bir bela var başımızda. Kimsenin dönüp baktığı yok. Allah korusun en ufak bir depremde, yani bizde değil komşuda falan olan bir depremde gözümüzü batı sahillerine çeviriyoruz. Ama ne? Kayserili gelsin yazın burada para harcasın. Yani hiçbir güvenlik önlemini alma, hiçbir temel ihtiyacı karşılama, kanalizasyon altyapısı yetersiz, Kız Kalesi'nde fosfetikler taşsın. Yani sadece para nasıl para kazanırız? Bugün nasıl para kazanırız? Hani yarın da değil, bak bugün. Kazandık.
0: Yazın özellikle sezonluk düşünüyoruz.
1: Çok acı bir şekilde. Hı-hı. Yani şehrin her şeyinde sezonluk düşünüyoruz belki de. Günübirlik düşünüyoruz. Yani
0: ulaşımında turistik da. Turistik diyebileceğin işte Kız Kalesi'nde hali görüyoruz.
1: Geçen hafta Erdemli Ticaret Sanat Odası'ydı yanlış hatırlamıyorsam, ETSO Başkanı'nın çabasıyla diyeyim, Kız Kalesi çevresinde iş dünyası temsilcilerinin çabasıyla, katkısıyla bir temizlik çalışması yapıldı. Onlara mı düşer? Onlara mı kalmalı bu iş? Nerede Turizm İl Müdürlüğü? Nerede Sayın Valimizin önderliğindeki o turizm hassasiyeti, turizm kurulları? Çalışan bir sürü insan var yani bu işle ilgilenen. Hı-hı. Yok değil yani. Hı-hı. Nerede belediyeler? Yani niye iş dünyasına kalıyor bu iş? Bu bakım, bu temizlik. Neden biz yıllardır Kız Kalesi'ni dünyanın en önde gelen yapılarından birine dönüştüremiyoruz? Eşi benzeri yok neredeyse ya. Yok eşi benzeri yok. Bak İstanbul'un en önemli silüeti bütün görsellerinde Kız Kulesi'dir. Denizin ortasında bir yapı Galata Kulesi'dir, İstanbul Boğazı'dır. Yani senin Mersin'de koskoca kalen var. Ne bir görselini anlatabiliyorsun, gösterebiliyorsun, yaşatabiliyorsun, ne de bağır edebiliyorsun mekanı. Pislik içerisinde. Yıllarca aydınlatmasını konuştuk, yıllarca ışıklandırmasını konuştuk. Yıllarca burada ne yapılabilir, ne olabilir sorduk. Ama ses karşıdan alamadık. İşte diyorum ya, üniversiteler nerede? Önce bilim ışık tutacak. Burada ne, nasıl yapılabilir? Zarar vermeden. Yani ben kesinlikle Bodrum Deniz Müzesi'ni göreceğim. Hayran oldum izlediğim belgeselde. Çok güzel bir müze kazandırılmış. Deniz Müzesi. Ki bir deniz şehriyiz. Denizle zaten barışık değiliz. Oradakinin onda birini Kız Kalesi'ne yapabilsek, Bodrum Müzesi'nin onda bir çalışmasını Kız Kalesi'ne yapabilsek akıl almaz bir şey olur yani. bütün dünyanın ilgisini çeker.
0: Hem tarihi bir

0: müze olabilir hem de deniz müzesiyle birleştirilebilir.
1: İşte bilim insanları nerede?
0: Çünkü
1: bu işin
0: insanlar
1: uzmanları.
0: Oraya giriş ücreti veriyorlar Kız Kalesi'ne.
1: Neye giriyor?
0: Ne görüyor şey, yani? Ne görüyor?
1: Pis yani. Hiçbir şey yok.
0: Ne görüyor?
1: Evet, acı bir şekilde. Yani bu öğren yerlerini...
0: O tarihi yaşayamıyorsun.
1: Tabii hissedemiyorsun. Yani oraya bir aidiyet bağlanamıyorsun, anladın mı? Ya burası çok güzel, buraya şunu da getirmeliyim, o da görmeli. Şuna da söylemeliyim, o da buraya gelsin, burayı görsün. Yani yok, bu yok, bunu yaratamıyorsun. Şey, Kültür Yolu Festivali sona erdi. 9-17 Mayıs tarihleri arasında.
0: Sadece konserlerle anıldı ama.
1: Şimdi... Baktım, özellikle yaygın medyaya baktım Serkan. Ulusal medyada görmeye çalıştım biraz. Bak, aradım. Göremedim. Konserler. Bir iki konserle geçti
0: sadece.
1: İşte
0: konserler öne çıktı sadece.
1: Ama yani böyle bekliyor muydum? Bu kadar beklemiyordum. Şehir sahiplenmedi.
0: Ben
1: şehrin,
0: bekliyordum.
1: Şehrin sahiplenmesi için de, Mersin'in sahiplenmesi için de doğru birliktelikler sağlanamadı.
0: Konserler ilk önce Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak dendi.
1: Evet, ki
0: daha sonra Mezitli'nin en ücra yerinde yapıldı.
1: Çok uzak bir yerde, ulaşım sorunu olan bir yerde, park sorunu
0: yani
1: olan
0: Cumhuriyet
1: bir yerde.
0: Cumhuriyet Meydanı'nda yapılsa belki daha hareketli olabilirdi.
1: Kesinlikle, ama sadece o konser ayağıyla kitleleri getirmek...
0: Bunlar öne çıkıyor biliyorsun.
1: Tabii öne çıkıyor da yeterli işte. Yok, davet kriziyle başladı. Yok işte Büyükşehir Belediye Başkanı, ben davet edildim dedim. Gideceksin ya. Senin şehrini sen kime bırakıyorsun? Evren boşluk doldurmaz. Burası senin şehrin. Yani bürokrasiymiş, nezaketmiş. Daha biz sizi böyle seçmiyoruz. Bak, seçilirken böyle konuşmuyorsunuz. Kapısının önünde yatarım. Kul köle olurum. Ayağına paspas olurum. Şöyle yatırım isterim.
0: Havalimanında
1: böyle cazibe olsun diye çabalarım. Şunu yaparım, bunu yaparım gece gündüz diyorsunuz ya. Sonra davet gelmedi, ben de gitmedim. Gideceksin, sana orada söz verilmezse konuş. Ben gittim, konuşturmadılar da, ben gittim, almadılar da, ben şehrime sahip çıktım de. Ben buna kızıyorum. Sen şehrine sahip çıkmak zorundasın. Burası senin şehrin. Sen başkalarına orta meydanı boş bırakamazsın. Öyle olmaz, bu doğru bir şey değil ki. Yani sen de git, ben de küseyim. Serkan da oynamasın, biz de yayına çıkmayalım. Yani oluyor mu öyle?
0: Olmuyor öyle ama yani,
1: evet, Balıkesir'de... Gidip balık festivaline
0: gidebiliyorsun, evet.
1: Yani bu mudur? Ya Mersin'de...
0: Yalova'dan da sana selamlar var.
1: Aleykümselam.
0: Yeşillik istiyorlar. Biber istiyorlar. Kargoyla.
1: Tabii, seve seve.
0: Yani bizim burada dedikleri gibi yani 10 liraysa hakikaten orada çok daha...
1: Çok kat kat fazladır.
0: Fark ediyor.
1: Abimlerden biliyorum, İstanbul'dan. Çok çok çok fazla, acı bir şekilde. Hatta geçtiğimiz
0: Nurdan
1: hafta
0: Ebru Kaplan Hanım'a da selamlarımızı iletiyoruz.
1: Geçtiğimiz haftalarda İngiltere ile Türkiye'yi kıyaslamıştı bir blog. Yanlış hatırlamıyorsam fiyatları karşılaştırmış ve İngiltere daha ucuz çıkmıştı Türkiye'den. Normal şu an gidişat ona doğru ilerliyor. Hatta şey vardı işte İran.
0: Ama bu kıyaslama yanlış.
1: İran'da savaş var. İran'da domates daha ucuz. Hani tartışmaları falan yapılmıştı. Belki denk gelenler olmuştur. Bizdeki gerçek enflasyon oranları konuşulmadığı için resmi rakamlarda Mersin'de de bu aynı şekilde yansıyor.
0: Tabii de gelir düzeyleri farklı. Yani kıyaslama yaparken bunu yapamazsın.
1: Tabii tabii, ona katılıyorum ama
0: biz
1: ben...
0: her zaman işte Türk lirasına çeviriyoruz. Burada şu kadar. Aa bak, o daha ucuz, daha pahalı diyoruz.
1: Tabii tabii, ama ben şuna bağlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, Mersin'de dediğimiz gibi bir tereyi, bir rokayı üretmek çok daha maliyeti düşük, daha kolay, daha kısa sürede, iklim de buna müsaittir. Çabuk gelir elde edebileceğin, hemen ürünü satışa koyabileceğin bir tezgahta, yol kenarında. Burada bile biz buna pahalı diyorsak, vay haline zaten Türkiye'nin geri kalanın. Yani acı bir şekilde hani bu üretimin bu kadar kolay yapılamadığı illeri sadece büyük şehir olarak düşünme, küçük şehir olarak düşün. Yani domates salatalığı bostan olarak bakıyoruz ya, marketten alan şehirler açısından baktığında da iş çığırından çıkmış durumda. Ama Mersin'de yerli muzun üretildiği bir yerde muzun pahalı olması, limon üretiminin başkenti olan bir yerde işte limonun fiyatının yükselmesi, maalesef ki piyasa spekülatörlerinin, aracılarının, rant sağlamak isteyenlerin depolara ürün çekip sonra ürünü arza göre yönlendirip talebe göre piyasaya azaz sürüp fiyat yükseltme hamlelerine karşı müdahale edilmemesinden kaynaklı. Mersin'de bu müdahaleler yeteri ve doğru kadar yapılmıyor. Bunu kurban fiyatlarında da gördük. İki hafta önce kasaplar odasıyla yaptığımız haberde, görüşmede, şehre dışarıdan çok fazla kurban geliyor. fiyatlar bu yüzden yüksek demişti. Mersin'deki kurban fiyatları Türkiye ortalamasının üzerinde. Niye? Mersin'de insanlar daha mı çok kazanıyor? Hayır. Ama bir para var. Serkan hatırla. Yani altın mevduatında ilk beşlerdeyiz. Para mevduatında. Evet. İşte konut satışında bir para var. Bizde yok. Birilerinde var. Bizde yok.
0: Döngüde sıkıntı var.
1: Evet yani o işte hakkaniyetle adil paylaşımında sıkıntı var. Burada da kent idarecilerinin, kent siyasetçilerinin o piyasaya, ekonomiye doğru ışık tutmamasında, bilim insanlarının, meslek uzmanlarının piyasaya doğru ışık tutmamasında bir sorun var bence. Eğer tam olarak bir tarım planlaması yapabilen bir şehir olsaydık çok başka bir Mersin olurdu. Tam olarak bir turizm planlaması yapan bir şehir olsaydık çok başka bir Mersin olurdu karşımızda. Tam olarak bir gerçek anlamda lojistik planlaması yapabilen bir şehir olsaydık bir Hamburg'tuk şu anda. Bir dünya merkeziydik.
0: İnanç turizmi.
1: Kesinlikle yani inanç turizmi.
0: Gastronomi.
1: Benim yani gastronomi başka bir şey. Ona konuşmayacağım
0: hayır,
1: ama.
0: Hayır bunların hepsi öne çıkartacak
1: tabii,
0: seni.
1: İnanç turizmi benim içimi yaralayan bir alandır.
0: Evet.
1: İçimi acıtır. Dünyada örneği olmayan yedi uyurlar eshab-ı keyfi dünyaya anlatamamak.
0: Sempol.
1: Sempolü, Aziz Sempolü, Hazreti İsa'nın havarilerinden biri olan Hristiyanlıkta bir hac merkezi olarak kabul edilen bizdeki kadar, bizdeki gibi kutsal, bizim için hac vazifesi ne kadar kutsalsa o kadar kutsal olan Tarsus'taki Hazreti İsa'nın havarilerinden Sempol'un o doğduğu evin olduğu yeri dünyaya anlatamamak, tanıtamamak, beraberinde Hazreti Daniel'in kabrinin olduğu yeri, eshab-ı keyfi, yani Tarsus başlı başına bir açık hava müzesiyken, bir inanç merkeziyken.
0: Buradan Silifke'ye doğru git, aynı şekilde.
1: Yani oraya daha varmadan Tarsus'tan çıkamıyorsun. Hı-hı. Ama bir Tarsus yok dünyada. Üzgünüm ama inanç turizmi dediğin bir rota var ve Tarsus yok. Acı bir şekilde. Neden yok? Bizim beceriksizliğimizden, bizim sahipsizliğimizden, sahip çıkamamamızdan, bizim hor görmemizden, ikinci, üçüncü, beşinci, altıncı plana atmamızdan, yani biz her şeye öncelik verip de tarihimize vermediğimizden kaybediyoruz. Her şeye öncelik veriyoruz, sözde göstermelik ama tarihe vermiyoruz. Ben çok iyi hatırlıyorum, Mersin Müzik Festivali'nin ilk 10 yıllarından biriydi, yani 8-9 olabilir, emin değilim. Hatırlıyor musun? Sen de hatırlarsın gerçi. Kanlı Divane'de, Cennet Cehennem'de yapılan konserlere insanlar ne kadar büyük ilgi gösteriyor tarihi mekanlarda aslında.
0: Yaptıkları belki de en doğru, en ilginç şeylerden biriydi.
1: Biriydi. Görsel temalarla desteklenerek, yani o zamanki bir Roma kıyafetiyle bir kadın bir erkek görsel sunumlarla bir işte konserin yanında seni mekana, o aidiyete bağlayan, hissettiren orada tematik etkinlikler yapılmıştı. Yani bir kız kalesi için bu yok, bir geçtiğimiz yaz değil, bir önceki yaz sanırım Meryem Ana Kilisesi'ne gitmiştim ki o da aslında sayılı kendi literatüründe, kendi alanında ender kabul edilen kiliselerden biridir Mersin'deki Meryem Ana Kilisesi. Kaderine terk edilmiş ve çok üzülmüştüm. En son dayanamayıp oradaki görevliye, bekçiye, küçük bir kulübeye maalesef işte yani dökülüyor. Harap bir kulübede. Bayrak çok dikkatimi çekmişti. Çok üzülmüştüm. Yani rica edin en azından insanlardan tepki olduğunu söyleyin. Ben de CİMER'e yazacağım demiştim. Bayrağı bari yenileyin. En azından yani hani. Çok kötü vaziyette ören yerlerimiz. Çok iç açıcı bir şekilde
0: popüler olmayınca daha çok kaderine terk edilir.
1: Yani çok
0: evet.
1: Kolay bir şeyler yapabileceğimiz ören yerlerine sahibiz. Ama ne oldu geçen sene? Bir ünlü oyuncunun Cennet Cehennem girişinde avro ile ödeme istenmesi üzerine isyanına şahitlik ettik. Türkiye'ye rezil olduk, hatırlayın. Arkadaşlar yani Cennet Cehennem'e girerken o ünlü oyuncuya bilet parası ödemek istediğinde avro ödemesi, euro ile ödeme yapılması istendiğinde isyan etmişti Mersin'de. Antalya'da duymadınız bunu. Yani bunu Çanakkale'de, bunu Muğla'da, bunu Bodrum'da duymadınız, bunu Mersin'de duydunuz. Oralardaki fiyatları başka şekilde duyarken Mersin'de bir öğren yerine euroyla gezme fiyatı duydunuz.
0: Açıklamayı da hatırlıyorsun. İşte yabancılara biz bu tarifi uyguluyoruz, Türk vatandaşlarına değil gibi bir açıklama da yapılmıştı.
1: Kime uyguladığınızı da gördük yani, adam da bileti koydu ortaya. acı bir şekilde.
0: Yabancı görmüşler.
1: Demek ki yabancıyız zaten. Yani biz kendi şehrimize yabancıyız. Tabii. Kendi ülkemize yabancıyız. Tabii. Yani bize öyle muamele ediliyor. Biz sessiz kaldığımız sürece de bu böyle devam edecek. Ya bu bizimle ilgili bir şey. Biz ne kadar sahip çıkmazsak, biz ne kadar bize ait olduğunu kavrayıp bunun üzerine gitmezsek bu değişmeyecek. Bunu sen yani dışarıdan kurtarıcı beklemeyeceksin.
0: Ya biz yani. İşte 9 aydır her sezon yaklaşık 9 ay program yapıyoruz. Bu 9 ayda gerçekten birçok şeyi konuşmaya, birçok şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Bizim görevimiz bunları anlatmak.
1: Tabii.
0: İnsanlara ulaştırmak, bilgilendirmek. Ondan sonra dediğin gibi bunun karşılığı vatandaşın kamuoyu oluşturmasıdır.
1: Tabii, sağlıklı bilgiye ihtiyacınız evet. var. Tepki gösterebilmek için, bir şeye hak verebilmek için ya da haksızlığa karşı durabilmek için en temelde ihtiyacınız olan şey doğru bilgi. Manipüle edilmemiş, yanıltılmamış, çarpıtılmamış, dezenformasyona uğratılmamış, bir tarafa çekilmemiş.
0: Çok zor ama işte. Akşam haber programlarına bakıyorsun, biri bir tarafı anlatıyor, öteki bambaşka bir tarafı anlatıyor.
1: Yaşadığın şehirde gözünle gördüğün de buna ekle o zaman. Yani şimdi biz trafik sorununu yaşarken ben hafta sonu sen de ben de şehirde hareket halinde olan insanlarız. Yani sahil dolu, D400 dolu,
0: çok.
1: 2 dolu, evet. 3 dolu. Ben oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya giderek ilerlemeye çalışıyorum. Yani sahil doluysa D400'e çıkayım, D400 doluysa 2'ye çıkayım, 2 doluysa 3'e çıkayım, 3 doluysa geri 2 ineyim.
0: Giderken otobana vardı.
1: Gibi. Yani görüyoruz şimdi... Bu sorunların çözümüyle ilgili bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Değil mi? Yani ben mezarlık kavşağında en az 3-4 ışık bekliyorsam geçmek için ki bekliyorum. Yani yapılmadığına dair geriye dönük neden yapılmadı, nasıl yapılmadı, kimler tarafından yapılmadığına dair bilgi sahibi olmam gerekiyor eleştirirken. Biraz önce bahsettiğimiz gibi üst geçit alt geçit meselesinde. Yani zengin tarafında da, kültür parkta da yok. Yoksul dediğin tarafta, Akdeniz'de de yok. Yok, yapılmıyor yani. Mersin'de bir şey yapılmıyorsa...
0: Göreceli zenginlik, yapılmıyor. Göreceli yoksulluk
1: tabii
0: bilemezsin.
1: Göreceli, tabii ki de göreceli. Tabii ki de ama hani sözde oralar daha gelişmiş, daha modern ya sözde. Yani, hani evet. Modernlik üst geçittir, alt geçittir.
0: Binalar da biz modernliği ne yazık ki eşdeğer görüyoruz. Popülist yüksek katlı binalar, tabii, modern tabii. binalar görünce burası gelişmiş diyorsun.
1: Popülist kültürün dayattığı saçma sapan ne diyeyim etiketler aslında bunlar. Evet, yani bana göre lüks demek, konfor demek, kalite demek, müstakil ev demek. Benim için bahçeli müstakil evde. Villadan bahsetmiyorum. Bakın yanında hı-hı. komşuları olan, eski çocukluğumda büyüdüğüm
0: bir mahalle.
1: Bahçe kapısında.
0: Mahalle kültürünün yaşadığı.
1: Evet. Yasemin çiçeklerinin olduğu, bizim ağacımızın karşının yan komşunun bahçesine sarktığı, onun ağacının bize sarktığı.
0: Çocuğun birini yalnız gördüğün zaman hayırdır oğlum, hayırdır kızım, sen niye burada tabii, yalnızsın? Kolladığım, nerede annen, nerede baban?
1: Koruyup kolladığın.
0: Şimdi yok.
1: Şimdi mümkün değil yani. Şimdi çocuk.
0: Bence zenginlik buydu.
1: Kesinlikle buydu. Birbirine güveniyordun. Hani en azından birbirini kolluyordun. Sen
0: kapını
1: bana emanetti.
0: Emanet ediyordun. Evine emanet ediyordun.
1: Komşu komşuya emanetti.
0: Evet.
1: Yani evine usta gelecek komşunu çağırırdın mesela. Hani bir şey yapacaksın komşunla birlikte hareket ederdin. Komşunu gözetirdin. O da seni gözetirdi. Şimdi bizi birbirimizden ayrıştırarak, uzaklaştırarak, yozlaştırarak ilişkilerimizi aman güvenmeyin. Siz size yetersiniz. Siz tek başınıza daha mutlusunuz. Yalnızlıkla tüketim çılgınlığına doğru sürüklenen, yalnızlık duygusuyla beslenip yalnızsın ve güçlüsün. Kimseye bağımlı değilsin. Sen özgür bir bireysin adı altında. Saçmalığı adı altında. Maalesef insanları tüket. Sürekli güvenliğini sağlamak için işte alarm var. Al işte ne al sprey al işte şunu sağla bunu yap daha güvenli bir sitede otur gidiyor yani o iş. Halbuki bizim kültürümüzde ne vardır biraz önce söylediğin gibi IMC vardır, dayanışma vardır, birlikte hareket etme, birbirini kollama, gözetme, sevme, yüceltme, uyarma vardır. Şimdi maalesef hem ekonomik hem sosyal anlamda çürütülüyoruz böyle içten içe kurt kemirir gibi, yer gibi.
0: Geriye doğru gitmemiz
1: İçimiz
0: gerekiyor.
1: Çürütülüyor.
0: Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Koca bir sezonu da geride bıraktık. Ağzına diline sağlık.
1: Yarın 19 Mayıs Atatürk Anma Genç ve Spor Bayramımızın 107. yılı, bir kez daha şükran ve minnetle ve saygıyla anıyoruz, yad ediyoruz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Onların bize bıraktığı bu güzel toprağı, bu güzel vatana, bu güzel ülkeyi dilerim çok çok daha iyi yerlere, bugünlerden çok güzel yerlere, hak ettiği yerlere taşımak bizlere, bizden sonrakilere de nasip olur. Biz çabalamaya devam edeceğiz, etmeliyiz. Bizim göremedik diye, göremiyoruz diye bundan vazgeçme gibi bir lüksümüz olamaz, olmamalı bence. Aynı zamanda öbür hafta yaşayacağımız Kurban Bayramı'nı da şimdiden buradan kutlamış olalım. Kurban Bayramı vesilesiyle halkımıza bir kez daha naçizane biz de uyarımızı yapalım. Halk sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde lütfen rica ediyoruz. Mersin gibi sıcak bir şehirde atıklarınızı mümkün mertebe kontrollü belediye ekiplerinin yönlendirdiği şekilde kurban atıklarınızı çöplere atmaya çalışın. Yani sağa sola işte atılan kediye, kuşa, hani böyle çevreye zarar veren, o pisliğe, mikroba neden olan, ki sıcak hava artık artıyor ülkemizde de yavaş yavaş. Hani buna biraz daha özen gösterirsek hepimizin daha sağlıklı, daha güzel, daha huzurlu bir bayram geçirmesini de sağlayabiliriz.
0: Trafikte de dikkatli olalım.
1: Kesinlikle.
0: Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Radyo Ülkü. Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo.

Kardeşim Akbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çankbayırı'nda, Kemal yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da,

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
8: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
13: Radyo

0: telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur.
2: Siz de uygulanan cezalar İpcep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: her zaman her yerde.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: Sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

dudaklarının alevi, son bestemin hecesi yandığım tenin olsun. Sensiz hasret gecelerim, biliyorsun huzurum.

Yıllar hain, günler solgun. İçimde kopan fırtına artık durgun. Gidişinin sessizliği neden yoksun? Dön gel artık,

etmesin. Sen benim hayatımsın, kaderimsin. Tek aşkımsın, sevdiğimsin. Yıllar hain, günler solgun. İçimde kopan fırtına artık durgun. Gidişinin sessizliği neden yoksun? Dön gel artık,

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo Ülkü.
1: Bir günah işledim, korkuyorum. Bir yalan söyledim, utanıyorum.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

aşk mevzuldu öyküm. Vazgeçmeden, pes etmeden hep aşkla yürüdüm. Ağladığımda, güldüğümde, aklımız kalmadan dün derim. Her iki ömürde de, ver misin kaderimi?

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

bir zamanlar kendine gülen gözlerin başkasına da güldüğünü gördüğü günüdür. İnsan bir zamanlar duvar halısıyken ayaklar altına serilen kilim olduğunu hissettiği gün ölür. İnsan içindeki çocuk büyüdüğü en yakınlarının bile kendine sağır, varlığının da kalplere ağır olduğunu yaşadığı gün ölür. İnsan Mayıs'ta Şubat'a geçti, yaşamadan yaşanılan hazin hazin ömürlerde ölür. İnsan acılarla, ihanetlerle, yalanlarla büyür ama insan...

zamanlar kendine gülen gözlerin başkasına da güldüğünü gördüğü gün olur. İnsan bir zamanlar duvar halısıyken ayaklar altına serilen kilim olduğunu hissettiği gün ölür. İnsan içindeki çocuk büyüdüğü, en yakınlarının bile kendine sağır, varlığının da kalplere ağır olduğunu yaşadığı gün ölür. İnsan Mayıs'ta Şubat'a geçti, yaşamadan yaşanılan hazin hazin ömürlerde ölür. İnsan acılarla, ihanetlerle, yalanlarla büyür ama

0: infinite offer.
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

sayısı yok. İmkansız aşk bu. Yaşarım önüm arkam. Sobe olsa da kendime. Yakalandım, uzak kaldım, faydası yok. İmkansız aşk bu.